0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: ilahiler. Radyomaranata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: günler.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
1: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
3: Hoş bulduk.
1: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Evet pastörüm, aslında bugün Yuhanna 15:1-2 ayetlerine bakacağız. Burada ben gerçek aslayım ve babam bağcıdır. Ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler ayetlerine bakacağız. İsa Mesih bunları söyledi. Burada asma neyi simgeliyor diyerek konuya giriş yapabiliriz.
2: İsa Mesih öğreti verirken Tevrat bölümlerinden de geçen birçok örneği kullanarak anlattı, benzetmeler kullandı. Ve aynı zamanda bir tipolojik gerçek diyoruz. Eski antlaşmadaki olaylar ya da kişilerin yaşadıklarının İsa Mesih'te gerçekleşmesi var. Örneğin Musa peygamber var. İşte o kurtuluşu sağlıyor. Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkartıyor. Ama gerçek kurtuluşu sağlayan İsa Mesih'tir. Yani burada da asma örneğini İsa Mesih kullandığı zaman yine o dönemdeki Yahudi toplumunda iyi bilinen bir örneği kullanıyor. Yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor. Ve kutsal kitap benzetmeler yönünden çok zengindir. Yani Tevrat bölümlerinde, özellikle peygamberlik kitaplarında asma, bağ benzetmeleri Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamında kullanılıyor. O zaman asma ve bağ dediğinde demek ki Tanrı'nın halkıyla ilişkisi bağlamı var ve İsa Mesih bununla ilgili bir öğreti vermek istiyor. Ve aynı zamanda yine bağın da asmanın da sahibi Tanrı'nın kendisidir. Yeşaya kitabında, yani 1-7 ayetlerde oku, 1-7 ayetlerden bazılarını okuyacağım özetleyerek. Şunu yazıyor: sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım. Toprağı verimli bir tepede sevgilimin bir bağı vardı. Burada sevgilim dedi, Tanrı'nın halkıdır. Yani normal bir sevgili gibi düşünmeyelim. Toprağı belleyip taşları ayıkladı, seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı ve bağının üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabanıl üzüm verdi. Şimdi buradaki ayete baktığımızda yine bağ, üzüm benzetmesi var. Ve Tanrı ile olan ilişki açısından bunu biz nasıl yorumlayacağız? Tanrı halkına bakıyor. Yani onunla bir ilişki sahibidir. Evet. Ama aynı zamanda terk edilmiştir. Yani halkı tarafından, nasıl Adem ve Havva isyan edip Tanrı'dan koptuysa ve terk ettiyse, İsrail halkı da, bugünkü siyasi İsrail değil tabii ki, yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyoruz o dönemde. Bundan 2700 yıl öncesinden söz ediyoruz. O dönemde de Tanrı'dan koptu ve kopuk olarak yaşıyorlardı ve Tanrı da kendisini böyle ifade ediyor. Ve İsa Mesih de bunu kullandığında, yani ben gerçek asmayım dediğinde yine uluhi kimliği öne çıkıyor. Babam bağcıdır, sahibi odur diyor. Eğer bir kişi bu asmaya bağlı kalmazsa ne olacak? var olmayacak. Yani yaşaması, varlığını sürdürmesi, meyve vermesi mümkün değil. Tıpkı İsrail halkının Tanrı'yı terk ettiği gibi ondan kopuk kalacak. Yani belki bir kuru dindarlığı olabilir ama Tanrı'yla bir ilişkisi olmayacak.
1: Evet. Peki bu, yani bağlı kalmak dediniz. İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek aslında? Biraz bunu açabilir miyiz? Nasıl bağlı kalıyoruz aslında?
2: Evet. Evet, bunu Yuhanna bölümünde yine devam eden ayetlerde şöyle diyor. Ben gerçek asmayım. Babam bağcıdır. Yani ve ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözde siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Yani demek istediği, bir kişi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etmişse İsa Mesih'te kalması lazım. Eğer onda kalmıyorsa o zaman onunla bir ilişkisi ve bağı olmuyor. Yani günümüzde de ismen Hristiyan dediğimiz yani müjdeyi duyan, okuyan ya da onunla bir ilişkisi olduğunu düşünen bir kesim var ama hayatında hiç İsa Mesih'le bir bağ yok. Örneğin Noel bayramını aklımıza getirebiliriz. Paskalya bayramını aklımıza getirebiliriz. Şimdi internete Noel yazdığımızda Noel Baba çıkıyor ama İsa yok.
1: Evet.
2: Paskalya yazdığımızda yumurta çıkıyor, tavşan çıkıyor ama İsa yok. Yani evet. Nedir? O zaman demek ki artık bunlar yani artık İsa Mesih çıkmış hayatlarından bir kesim var. Yani Batı toplumunda özellikle önemli bir kesim böyledir. Neden? Onlar İsa Mesih'e bağlı kalmadılar. Eğer bir kişi ya da bir kilise İsa Mesih'i hayatından çıkartıyorsa o zaman seküler oluyor. Yani inanç dışı bir kurum durumuna geliyor kilise bile. Öyle bir duruma geliyor. İsa Mesih'in anlatmak istediği budur. Yani bende kalın diyor. Yine ilerleyen bölümlerde vahiyin ilk bölümlerinde yedi kiliseye yazdığı mektupta da yani uyarıları var. Aslında hep bu uyarılar İsa kilisenin İsa Mesih'e kalmasıyla ilgilidir. Ve İsa Mesih'e bağlı kalmayan bir kilise varsa yani meyve veremez. Ve ama bağlı kalırsa buradaki ayette dediği gibi 5. ayette ben asmayım, siz çubuklarsınız, bende kalan ve benim kendisinde kaldığım çok meyve verir. Yani biz tanrısal ürünler veriyoruz. Nedir? Ruhun ürünleri, sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, şefkat, özdenetim. Yani bunların hepsi bizim hayatımızda görülüyor ve bunlar bizden gelmiyor. Yine İsa Mesih'ten geliyor, Tanrı'dan geliyor ve onun sözünden geliyor, kutsal ruhtan geliyor. Ama kişi bağlı kalmazsa ve İsa Mesih ne yapıyor? Tekrar dönüyor. Yani bir şey söylüyor ve tekrar farklı bir açıdan bakmalarını istiyor. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir diyor ama bir kişi de bende kalmazsa dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Yani bu sert bir söz olacak ama yani bir putperest olmak demek. Yani atılıp da ateşe atılmak, Tanrı'nın yargısı altında kalmak, Tanrı'yla bir ilişkisi olmamak anlamına geliyor. Sonuçta Hristiyan öğrenciliğinin meyvesi Tanrı'yı yücelten bir yaşamdır. Kurtuluş müjdesini dünyaya ilan eden bir yaşamdır. Öğrencilerin, kilisenin birbirini sevmesidir. Yani kabul etmesidir, sevgiyle kabul etmesidir. Sevgiyle hem birbirlerine hem de dünyaya hizmet etmesidir diyebiliriz.
1: Evet. Peki İsa Mesih'e bağlı kalmak neden bu kadar önemli aslında? Bizim belki Tanrı'yla olan ilişkimizde mi daha çok yoksa dünyasal yaşantımızda mı daha çok? Yani bağlı kalmak neden önemli İsa Mesih'e?
2: Öncelikle bağlı kalmıyorsa yani yine kendisi kendi hayatını sürdürüyor anlamına geliyor. Yani bir yanılgı içinde olduğunu ortaya gösteriyor. Çubuk tek başına ürün vermediği gibi öğrenci yani İsa Mesih'e bağlı kalmayan kişi de tek başına kendiliğinden bir ürün veremez. Yani ruhsal olarak yine ölüdür. Yani bir ölü bir şey yapamadığı için öyle kalır. Ve İsa Mesih de bu nedenle kendisine bağlı kalınmasını istiyor. Yine başka bir yerde kendisi şunu söylemişti. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak ne anlamına geliyor? Sonra İsa öğrencilerine şunu söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir diyor. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak budur. Onu izlemektir. Çarmıha yüklenmek demek. Hani onun gittiği yolda gitmek demektir. Hı hı. Ve ona sonuna kadar sadık kalmak demektir. Bu ilk sorunuzu cevaplarken söylediğimde işte Tanrı'nın halkı Tanrı'ya itaatsizlik ettiğinde neler yapmıştı? Yani Tanrı aslında onlardan itaat bekliyordu ama onlar adaletsiz oldular. Yani ahlaksız oldular. Yani işte dulların, öksüzlerin haklarını gasp ettiler. Ve Tanrı'yı reddettiler. Örneğin adalet yoktu ama zorbalık vardı. Doğruluk yoktu ama sahtekarlık vardı. Hı hı. Ve işte bunlar varsa bir kişi Tanrı'yı izliyorum diyemiyor. Yani sadık olmak hayatımızda İsa'yı izlemek, onun gittiği yoldan gitmek ve onun söylediği öğretiye yaşamak, yaşamaktır diyebiliriz.
1: Evet, sanırım iman aslında bizlerde bir değişim yaratmalı diye düşünüyorum sizin anlattıklarınızdan da. Sadece bilgiye dayalı bir iman değil, aslında yürekten bir imanla birlikte yüreğimiz, bakış açımız, her şey değişiyor ve bizde bir değişim yaratmıyorsa aslında tam güçlü bir iman, gerçek bir iman değilmiş gibi düşünebiliriz belki. Çünkü Tanrı aslında kutsal olmamızı ve kutsal bir şekilde yaşamamızı istiyor. O zaman dünyadakiler gibi yaşıyorsak, bizde bir değişim yaratmıyorsa imanımız, o zaman Tanrı ile ilişkimiz gerçek anlamda iyi değildir diye düşünüyorum ben de. Tabii ki ayetler içerisinde ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır ifadesi var. Burada baba ifadesi kimi simgeliyor? Yani kimden bahsediyor İslam isim?
2: Şimdi yine kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın yaratılışta kendini üç kişilikte gösterdiğini görüyoruz. Hani buna görünmeyen öz diyoruz, kelam diyoruz ve ruh diyoruz. Bu görünmeyen öze, yani ilk kilise ilahiyatçıları, kilise babaları baba dediler. Yani seven, koruyan, bakan anlamında. Kelama oğul dediler. Yine onunla hep birlikte var olan, yaratılışı sürdüren varlık anlamında. Ruha da ruh dediler. Yine yaratılışta var olan ve yaratılışı devam ettiren varlık anlamında. Burada baba Tanrı'ya samimi bir yaklaşımı ifade ediyor. Yani sadece İsa Mesih söylemedi. Tevrat bölümlerinde de geçiyor. Yaşaya'da da geçiyor. Ve Tanrı'ya baba diye seslendikleri zaman, yani kendilerini koruyan, bakan, gözeten bir varlık olarak düşündüler ve biz de öyle düşünmeliyiz. Nasıl Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, ona baba diye seslendiğimizde onunla ilişkimizin niteliğini anlıyoruz. Yani bu ilişki sadece İsa Mesih için geçerli değildir. İsa Mesih baba dedi ama bugün de bizler de Tanrı'nın çocukları olarak, baba olarak ona seslenebiliriz. Şöyle yazıyor İsa Mesih'in sözleriyle. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsunlar. Şimdi bu İsa Mesih'in duasıdır. Yani öğrencileri için yaptığı duadır.
1: Evet.
2: Ve bu duada yani kendisinin babayla hep birlikte olduğunu söylüyor. Ve başka yerde de kendisinin onunla birlikte olduğunu, yaptığı işlerin, kudretli işlerin tanıklık ettiğini söylüyor. Ölüleri diriltti, fırtınayı dindirdi, bütün hastaları iyileştirdi, günahları bağışladı. Hı hı. O zaman demek ki hep babayla birlikte var olan varlık, öğrencilerin de onlarla birlikte olmasını istiyor. Ve bana verdiğin yüceliği onlara verdim sözü nedir? Kelamdan geliyor aslında. Evet, yani baba oğlu gönderiyor ama kelam aracılığıyla ona, İsa Mesih'e iman etmekle yaratılışta kaybettiğimiz yüceliği tekrar İsa Mesih aracılığıyla kazanmış oluyoruz.
1: Evet, aslında kendisine iman ettiğimizde Tanrı'nın aslında bir anlamda halkı, onun çocuğu olmuş oluyoruz diyebiliyor muyuz bu
2: evet,
1: noktada?
2: Evet, kesinlikle. Hı-hı. Ve Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. İşte bu toplumda bu çok zor anlaşılıyor. Şimdi
1: evet, dışarı... yani fiziksel bir baba var sanki. Oğul deyince de sanki Tanrı fiziksel olarak bir oğlu varmış ve Tanrı'ya aslında küfür edildiğini düşünüyorlar. Aslında buradaki her şey ruhsal açıdan bakmak lazım. Tabii ki fiziksel bir baba oğul ilişkisi değil, aslında İsa Mesih'in yetkisini göstermek için oğul ifadesi kullanıyor. Zaten aslında baktığımızda o halk bu ifadeye çok da yabancı değil, oğul ifadesine.
2: Evet, onu anlıyorlardı ve İsa Mesih işte o sözleri, yani Yuhanna'da geçen onunla ilgili sözleriyle ilgili olarak düşündüğümüzde, hani ona iman eden Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. Şimdi biz eğer ya da ben dışarıya çıkıp da Tanrı'nın çocuğuyum desem garip garip bakar, tuhaf bakarlar. Hatta İncil evet. olmasa akıl hastanesine de gönderirler. Yani anlaşılan bir konu değil ama kutsal kitabın mantığı bu. Yani içinde var olan öğreti bu. Yuhanna 1. bölüm 12. ve 13. ayette şunu yazıyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Evet, yani biz de söz olup aramızda yaşayan İsa Mesih'e iman etmekle bu unvanı alıyoruz, bu hakkı alıyoruz. Ama Tanrı'nın çocuklarıyız dediğimiz zaman ne Tanrı'yı fizikselleştiriyoruz, yani ne de biz onun bir çocuğu oluyoruz.
1: Evet, ruhsal evet. anlamda bir ifade. Şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Bu hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına, daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor. Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
1: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 15. bölüm 1 ve 2. ayetler üzerinde konuşuyoruz. Ve İsa Mesih'in ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye bulayıp temizler ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Birinci bölümde aslında asma neyi simgeliyor? İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek? Neden önemli? Ve ayetlerdeki baba ifadesi kimi simgeliyor diye konuştuk. Ve biz Tanrı'nın çocukları olmak üzerinde kalmıştık pastörüm. Romalılar 8. bölümde de bununla ilgili ayetler var. Paylaşmak istersiniz belki onunla ilgili, oradan devam edelim.
1: Evet, yani Romalılar 8. bölüm 14. ayetten başlayarak şöyle devam ediyor. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Bu ifadede Tanrı'nın çocuklarından önce bir de oğulları ifadesi var. Yine bildiğiniz gibi İsa Mesih'e Tanrı'nın oğlu dendiğinde nasıl olabilir deniyor. İşte evet. Bunun ünvan olduğunu buradan anlıyoruz. Ona iman edenler de Mesih aracılığıyla Tanrı'nın oğulları ünvanını alıyor. Ve ayetler şöyle devam ediyor. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçısıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Neyin mirasçılarıyız? Sonsuz yaşamın mirasçılarıyız. Yeniden yüceliği kazanacak kişiler olarak Mesih'te bu mirasa sahibiz.
0: Evet. Tabii ki aslında İsa Mesih'i doğru tanımak da çok önemli. Ve İsa Mesih de aslında kendisini doğru tanılmasını istiyor. Çünkü aslında ben ifadelerini kullanarak kendisiyle ilgili o kimliğini aslında insanlara anlamasını istiyor. Bu noktada tabii ki toplumumuzda da sadece bir peygamber olarak tanınıyor İsa Mesih. Neden İsa Mesih'i doğru tanımak önemli bizim için?
1: Şimdi peygamber sözcüğünün anlamına baktığımızda, yani Tanrı'dan aldığı vahyi ileten kişidir. Yani Tanrı onunla kendi mesajını peygamber aracılığıyla mesajını insanlara iletiyor. Şimdi bu açıdan İsa Mesih'e bir peygamber denebilir. Çünkü nedir? Vahiy var ve vahyin bütün dolumluluğu onda olduğu için Tanrı'daki vahyi sürekli ileten bir kişiydi. Ama aynı zamanda onun kimliği sadece peygamber

0: Daha sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün yaptıkları nereden geliyor? İşte o dönemde de, yani yaklaşık bundan 2000 yıl önce İsa vaaz ettiği halde, kendi kimliğini açıkladığı halde, oradaki kişiler onu insan doğasıyla tanıdılar. Sadece insan doğasından hareket ettiler. Onun uluhi kimliğini fark etmediler. Ve devam eden ayetlerde de şunu diyor: gücenip onu reddettiler. Kim? İşte bu sözleri söyleyenler, marangozun oğlu değil mi diyenler, işte annesinin adı Meryem değil mi diyenler. Ama İsa onlara şöyle dedi: bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı. Yani bir peygamber dediği zaman, evet bir peygamber, yani Tanrı'nın mesajını ileten bir kişidir. Ama aynı zamanda vahyin bütün doluluğu onda olduğu için, kelam olduğu için uluhi bir kişidir.
1: Evet, aslında Tanrı olduğunu anlamak, aslında bir peygamberden daha fazlası olduğunu anlamak, İsa Mesih'e güvenebileceğimiz noktasında da aslında bizi cesaretlendiriyor. Çünkü bir umudumuz var, güvenebiliriz. İsa Mesih sonsuz yaşamda dirilebileceğimizi söyledi. Onun diriliş bizim için diriliş örneği zaten. Ve ona güvenebiliriz çünkü o Tanrı'nın kendisi. Tanrı asla sözüne aykırı davranmaz. Onun sözü mutlaka gerçekleşir. Onu biliyoruz. Tabii ki İsa Mesih'i doğru tanımak önemli, iman etmek de önemli, sadık olmak da çok önemli. Ama günümüzde insan daha çok kendine odaklı bir yaşam sürüyor. Bu noktada İsa Mesih'e, Tanrı'ya nasıl bağlı kalabiliriz? Bunun için pratik çözümler var mı?
0: Evet, nasıl bağlı kalabiliriz? Yani bazen hatta şunu duyuyorum. Diyorlar ki ya işte İsa Mesih günahlarınızı üstlenmek için öldüyse ve dirildiyse, o zaman ne güzel, hep günah işlemeye devam edelim. Romalılar 6. bölümde de öyle diyor o dönemin, evet, işte din adamları, kişileri konuşurken. Öyleyse ne yapalım, lütuf çoğalsın mı diye günah işlemeye devam edelim diyor. Ama İsa'ya bağlı kalmak, yani daha önce de konuştuğumuz gibi, yani asma ve çubuklar gibi, yani öncelikle ona sadık olmalıyız. Yine İsa'nın verdiği öğreti, beni izlemek isteyen çarmığını üstlenip ardımdan gelsin diyor. Yani demek ki o kadar kolay bir yol değil İsa'yı izlemek. Yine başka bir yerde bu programda zaman zaman söz ediyoruz: dar kapıdan girin diyor. İşte yaşama götüren kapı geniştir, enlidir. Yani demek ki İsa'ya iman etmek, tamam, bir sonsuz yaşam veriyor lütufla. Yani hiçbir, evet, iyilik yapmadan sadece imanla bunu kazanıyoruz. Ama İsa'ya iman ettikten sonra onu izlemek bu dünyada o kadar kolay olmayabilir. Kolosselilere mektup 3. bölümde şunu yazıyor: Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Yani o zaman bağlı kalmak demek gökteki değerlerin ardından gitmek demek.
1: Evet.
0: Mesih orada Tanrı'nın sağında duruyor. Yani Tanrı'nın sağında durması demek yetkiye sahip olduğunu ifade ediyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Evet, yani insanlar bunu anlamıyor. Yeryüzündeki değerler, gökteki değerler nedir? Ama biraz sonra bunu açıklıyor. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yüceltilmiş olarak görüneceksiniz. İşte bu nedenle, yani bu yeryüzündeki değerlere şimdi geliyor. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini, fuhuşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giydiniz diyor. Yani

0: O zaman nedir? Mesih'i izlemek demek, yani günah işleyip de günah içinde yaşamak değil. İşte burada söylediği gibi fuhuş, pislik, yine açgözlük her diyor. Yani ve özellikle açgözlüğe de bir vurgu var. Yani putperestlik de eş anlamlı diyor. Paulus bunu farklı yerlerde vurguluyor. Demek ki Mesih'te yeni yaşam, Mesih'ten aldığımız değerlerle birlikte onu izlemek anlamına geliyor.
1: Evet, tabii ki Tanrı ile olan ilişkimiz çok önemli ve Tanrı bizi aslında yalnız bırakmıyor bu yaşam içerisinde de. Kutsal bir yaşam sürebilmemiz için kutsal ruh aracılığıyla bize yardımda ediyor aslında. Tabii ki bu noktada dua etmek, Tanrı'ya daha yakın olmak, kutsal kitap okumak bizim kutsal yaşam sürebilmemiz için de çok önemli bu noktada. Tabii Tanrı'yı hoşnut etmek güzel ve bunun için belki bilinçli ya da bilinçsizce çabalayan insanlar da var ama İsa Mesih'e bağlı kalmak, iman etmek, bizlerin kutsal bir yaşam sürebilmesi ve Tanrı'yı hoşnut edebilmesi için geçerli tek yol mudur? Onu da
0: sormak istiyorum. Kutsal kitaba göre öyledir. Yani biz bir kutsal yaşam dediğimizde neyi anlıyoruz? Yine toplumumuzda kutsal yaşam dendiği zaman İşte bir kuru sofuluk anlaşılabilir. Hı hı. Ama kutsal kitaba göre kutsal bir yaşam demek, kutsal demek, kutsallık demek, Tanrı'ya ayrılmış olmak anlamına geliyor. Yani bunu bir insan için kullandığımızda, kutsal bir insan dediğimizde Tanrı'ya ayrılmış bir kişi düşünmeliyiz. Hı hı. Ve az önce o söylediğimiz, işte okuduğumuz ayetlerle birlikte düşünmek demektir. Ve kutsal demek, yani sadece yasaklara uyan bir kuru sofu değil, doğru işleri hayatında yapan olumlu bir kişidir. Ve Efeslilere mektupta şunu yazıyor: bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası ve Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi seçti. Yani kutsal ve kusursuz olmamız için neden seçti? Sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için seçti. Ve yine kendi iyi amacı uyarınca kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Ve onda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Ve tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. İşte müjde budur. Yani bir kutsal yaşam dediğimiz zaman biz İsa Mesih'te sağlanan, onun ölümü ve dirilişi aracılığıyla, Mesih'in kanı aracılığıyla sağlanan kurtuluşla biz bağışlanmasına kavuştuk. Nasıl oldu? İman ettik. Yani evet. Bugün bir kişi bu sözleri duyabilir. Yani sevgili dinleyici de bu sözleri duyuyor. Ama iman etmiyorsa kendisi için çok faydası olmayacak. Ve buradaki devam eden ayetlerde şunu söylüyor 12. ayette: öyle ki Mesih'e ilk umut bağlayan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Hı-hı. Demek ki kutsal bir yaşamın amacı onun yüceliğinin, Tanrı'nın yüceliğinin, oğuldaki yüceliğinin övülmesi için yaşamaktır. Ve kutsal yaşam deyince biz Hristiyan olarak bunu anlıyoruz.
1: Evet. Tabii ki dünyaya baktığımızda da günah nedeniyle aslında acı, kötülük, suç, acımasızlık ve yani kötüye giden bir insanlık görüyoruz. İsa Mesih'e iman etmek sadece cennete gidebilmekle mi ilgili, yoksa bu dünyada da imanımızın sonuçları olarak neler görülebilir? Belki ayetlere, bugünkü konumuzun ayetlerine baktığımızda meyve vermekten bahsediyor. Bu dünyada verebileceğimiz meyveler nedir bu iman sayesinde?
0: Evet, yine kutsal kitap da bunu açıklıyor. Yani az önceki okuduğumuz ayetlerle paralel başka ayetler de var. Galatyalılar mektupta geçiyor. Hı hı. Yani öncelikle benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzer şeylerdir diyor. Sizi daha önce uyardığım gibi uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Ama buradaki söz çok önemli. Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dediği zaman cennette olamayacaklar anlamına geliyor. Yani bu Tanrı'nın egemenliği kavramı budur. Yani cennet dediğimiz kavram da aslında Tanrı'nın yanında olmaktır. Biz Tanrı'nın yanındaysak Tanrı'nın yanındayız. Cehennemse yine bugünkü Kudüs'ün 30 metre kadar güneyinde olan Gehenneme Vadisi'ne verilen bir attı. Yani böyle gökte kaynar kazanların olduğu bir yer olarak anlatılmıyor. Yani kutsal kitapta cehennem diye okuduğumuz yerler Tanrı'yla bir ilişki olmamak, Tanrı'dan uzak olmak, hı hı. sonsuzluklar boyunca Tanrı'yla ilişki kuramamak anlamına geliyor. Ama evet. biz kutsal ruh aracılığıyla evet yani iletişim kurduğumuzda bu dünyada aslında cenneti yaşamaya başlıyoruz. Yine o Mesih'teki değerlerin ardından gittiğimizde biz cenneti yaşamaya başlıyoruz. Ve devam eden ayetlerde yani Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dedikten sonra ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gelmişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım diyor. Ve zaten bütün dünya İsa Mesih'e iman etse ve buradaki sözlere göre yaşamış olsa cennet evet. burada yani.
1: Evet, kesinlikle öyle. İman aslında benliğimize ölüp İsa Mesih ile birlikte bütünleşip aslında bu meyveleri verebilmek demek bir anlamda. Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Son bir soru sormak istiyorum ben sizlere. Tabii ki asmadan bahsetti ayetlerde. Asmaya tutunmak aslında yani tabii ki Tanrı'ya yani yaşamın kaynağına tutunmak ve beslenmek. İsa Mesih'e tutunmayan kimse yararsız ve anlamsız bir yaşam sürerek ölüme gidiyor diyebilir miyiz aslında? İsa Mesih'e tutunan bir yaşam nasıl bir yaşam? Tutunmayan bir yaşam nasıl bir yaşam aslında? Belki biraz bundan bahsederek kapatabiliriz programımızı.
0: Evet yani başlangıçtaki ayetimize döndüğümüz zaman İsa diyor ki bende kalın ben de sizde kalayım. Yani ve bizim onda kalmamız işte meyve vermemizle ilgilidir. Yani meyve de nedir? Ruhun ürünlerinin hayatımızda görülmesidir. Ve eğer biz İsa'ya bağlı değilsek yani kurulup kuruyoruz, atılıyoruz ve yakılıyoruz. Yani daha önce gözlemlediler mi bilmiyorum yani sevgili dinleyici. Bağ budamasında işe yaramayan çubuklar kesilir.
1: Evet.
0: Ve ondan sonra da yakılır. Bir işe yaramaz. Yani Tanrı'nın egemenliğinde bulamazlar. Bulunamazlar. Tanrı'nın egemenliğinde bulunamazlar. Tanrı'dan uzak kalırlar. İsa Mesih'in bu sözlerle vermek istediği öğreti budur.
1: Evet, tabii ki her insanın yaşam amacını keşfetmesi aslında Tanrı'yla birlikte bir yaşam sürüyorsa mümkün olabiliyor. Yoksa aslında yaşıyoruz sadece ve bir gün öleceğiz. Ama Tanrı'yla yaşam aslında o tatmin veren bir yaşam oluyor. O noktada Tanrı'yla olmak gerçekten bu hayatı anlamak, keşfetmek, bir tatmin sağlamak açısından aslında doğru bir nokta olacak. Sevgili dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. İsmail Bey sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Elçilerin İşleri 3. Bölüm.
1: Sakat dilencinin iyileştirilmesi. Bir gün Petrus'la Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam, tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus'la Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus'la Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus, "Bize bak," dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus, "Bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum," dedi. "Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü." Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak, Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca, ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler. Petrus'un tapınaktaki konuşması. Adam Petrus'la Yuhanna'yı bir türlü bırakamıyordu. Bütün halk hayret içinde Süleyman'ın Eyvan'ı denilen yerde onlara doğru koşuştu. Bunu gören Petrus halka şöyle seslendi. "Ey İsrailliler, buna neden şaştınız? Neden gözlerinizi dikmiş bize bakıyorsunuz? Kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamışız gibi. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısı, atalarımızın tanrısı kulu İsa'yı yüceltti. Siz onu ele verdiniz. Pilatus onu serbest bırakmaya karar verdiği halde, siz onu Pilatus'un önünde reddettiniz. Kutsal ve adil olanı reddedip, bir katilin salıverilmesini istediniz. Siz yaşam önderini öldürdünüz ama Tanrı onu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız. Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam, İsa'nın adı sayesinde onun adına olan imanla sapasağlam oldu. Hepinizin gözü önünde onu tam sağlığa kavuşturan, İsa'nın aracılığıyla etkin olan imandır. Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Ama bütün peygamberlerin ağzından Mesih'inin acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı, sözünü bu şekilde yerine getirmiştir. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih'i, yani İsa'yı göndersin. Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, her şeyin yeniden düzenleneceği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Musa şöyle demişti, "Tanrınız Rab size, kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onun size söyleyeceği her sözü dinleyin. O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından koparılıp yok edilecektir." Samuel ve ondan sonra konuşan peygamberlerin hepsi bu günleri duyurdu. "Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti, senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak. Tanrı sizleri kötü yollarınızdan döndürüp kutsamak için kulunu ortaya çıkarıp önce size gönderdi."
0: Elçilerin İşleri 4. Bölüm.
1: Petrus'la Yuhanna yüksek kurulun önünde. Kahinler, tapınak koruyucularının komutanı ve Sadukiler, halka seslenmekte olan Petrus'la Yuhanna'nın üzerine yürüdüler. Çünkü onların halka öğretmenlerine ve İsa'yı örnek göstererek ölülerin dirileceğini söylemelerine çok kızmışlardı. Onları yakaladılar. Akşam olduğu için ertesi güne dek hapiste tuttular. Ne var ki konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı 5000'e ulaştı. Ertesi gün Yahudilerin yöneticileri, ileri gelenleri ve din bilginleri Yeruşalim'de toplandılar. Başkâhin Hanan'ın yanı sıra Kayafa, Yuhanna, İskender ve başkâhin soyundan gelen herkes oradaydı. Petrus da Yuhanna'yı huzurlarına getirtip onlara, "Siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız?" diye sordular. O zaman kutsal ruhla dolan Petrus onlara şöyle dedi, "Halkın yöneticileri ve ileri gelenler, eğer bugün bir hastaya yapılan iyilik nedeniyle bizden hesap soruluyor ve bu adamın nasıl iyileştiği soruşturuluyorsa, hepiniz ve bütün İsrail halkı şunu bilin, bu adam sizin çarmıha gerdiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasıralı İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa, siz yapıcılar tarafından hiçe sayılan ama köşenin baş taşı durumuna gelen taştır. Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur. Kurul üyeleri Petrus'la Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş, sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. İyileştirilen adam Petrus ve Yuhanna ile birlikte gözleri önünde duruyordu. Bunun için hiçbir karşılık veremediler. Kurul üyeleri onlara dışarı çıkmalarını buyurduktan sonra durumu kendi aralarında tartışmaya başladılar. Bu adamları ne yapacağız dediler. Yeruşalim'de yaşayan herkes bunların eliyle olağanüstü bir belirti gerçekleştirildiğini biliyor. Biz bunu inkar edemeyiz. Ama bu haberin halk arasında daha çok yayılmasını önlemek için onları tehdit edelim ki bundan böyle İsa'nın adından kimseye söz etmesinler. Böylece onları çağırdılar. İsa'nın adını hiç anmamalarını, o adı kullanarak hiçbir şey öğretmemelerini buyurdular. Ama Petrus'la Yuhanna şöyle karşılık verdiler. Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Kurul üyeleri onları bir daha tehdit ettikten sonra serbest bıraktılar. Onları cezalandırmak için hiçbir gerekçe bulamamışlardı. Çünkü bütün halk olup bitenler için Tanrı'yı yüceltiyordu. Nitekim bu mucize sonucu iyileşen adamın yaşı 40'ı geçmişti. İmanlılar cesaret için dua ediyor. Serbest bırakılan Petrus'la Yuhanna arkadaşlarının yanına dönerek başkâhinlerle ileri gelenlerin kendilerine söylediği her şeyi bildirdiler. Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler. Ey Efendimiz! Yeri, göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Kutsal ruh aracılığıyla kulun atamız Davut'un ağzından şöyle dedin. Uluslar neden hiddetlendi? Halklar neden boş düzenler kurdu? Dünyanın kralları saf bağladı. Hükümdarlar birleşti Rabbe ve Mesih'ine karşı. Gerçekten de Herodes de Pontius Pilatus bu kentte İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin mesettiğin kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve isteğine önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi kutsal ruhla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler. İmanlılar her şeylerini paylaşıyorlar. İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor, her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Elçiler, Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili bir biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Aralarında yoksul olan yoktu. Çünkü toprak ya da ev sahibi olanlar bunları satar, sattıklarının bedelini getirip elçilerin buyruğuna verirlerdi. Bu da herkese ihtiyacına göre dağıtılırdı. Örneğin Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin Barnaba yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf, sahip olduğu bir tarlayı sattı, parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Evet pastörüm, aslında bugün Yuhanna 15:1-2 ayetlerine bakacağız. Burada ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler ayetlerine bakacağız. İsa Mesih bunları söyledi. Burada asma neyi simgeliyor diyerek konuya giriş yapabiliriz.
1: İsa Mesih öğreti verirken Tevrat bölümlerinden de geçen birçok örneği kullanarak anlattı. Benzetmeler kullandı. Ve aynı zamanda bir tipolojik gerçek diyoruz. Eski antlaşmadaki olaylar ya da kişilerin yaşadıklarının İsa Mesih'te gerçekleşmesi var. Örneğin Musa peygamber var. İşte o kurtuluşu sağlıyor. Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkartıyor. Ama gerçek kurtuluşu sağlayan İsa Mesih'tir. Yani burada da asma örneğini İsa Mesih kullandığı zaman yine o dönemdeki Yahudi toplumunda iyi bilinen bir örneği kullanıyor. Yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor. Ve kutsal kitap benzetmeler yönünden çok zengindir. Yani Tevrat bölümlerinde, özellikle peygamberlik kitaplarında asma, bağ benzetmeleri Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamında kullanılıyor. O zaman asma ve bağ dediğinde demek ki Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamı var ve İsa Mesih bununla ilgili bir öğreti vermek istiyor. Ve aynı zamanda yine bağın da asmanın da sahibi Tanrı'nın kendisidir. Yeşaya kitabında, yani 1-7 ayetlerde oku, 1-7 ayetlerden bazılarını okuyacağım özetleyerek. Şunu yazıyor: sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım. Toprağı verimli bir tepede sevgilimin bir bağı vardı. Burada sevgilim dedi, Tanrı'nın halkıdır. Yani normal bir sevgili gibi düşünmeyelim. Toprağı belleyip taşları ayıkladı. Seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı ve bağının üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabanıl üzüm verdi. Şimdi buradaki ayete baktığımızda yine bağ, üzüm benzetmesi var. Ve Tanrı ile olan ilişki açısından bunu biz nasıl yorumlayacağız? Tanrı halkına bakıyor. Yani onunla bir ilişki sahibidir. Evet. Ama aynı zamanda terk edilmiştir. Yani halkı tarafından, nasıl Adem ve Havva isyan edip Tanrı'dan koptuysa ve terk ettiyse, İsrail halkı da, bugünkü siyasi İsrail değil tabii ki, yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyoruz o dönemde. Bundan 2700 yıl öncesinden söz ediyoruz. O dönemde de Tanrı'dan koptu ve kopuk olarak yaşıyorlardı ve Tanrı da kendisini böyle ifade ediyor. Ve İsa Mesih de bunu kullandığında, yani ben gerçek asmayım dediğinde yine ulihi kimliği öne çıkıyor. Babam bağcıdır, sahibi odur diyor. Eğer bir kişi bu asmaya bağlı kalmazsa ne olacak? Var olmayacak. Yani yaşaması, varlığını sürdürmesi, meyve vermesi mümkün değil. Tıpkı İsrail halkının Tanrı'yı terk ettiği gibi ondan kopuk kalacak. Yani belki bir kuru dindarlığı olabilir ama Tanrı'yla bir ilişkisi olmayacak.
0: Evet. Peki bu, yani bağlı kalmak dediniz. İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek aslında? Biraz bunu açabilir miyiz? Nasıl bağlı kalıyoruz aslında?
1: Evet. Evet, bunu Yuhanna bölümünde yine devam eden ayetlerde şöyle diyor: ben gerçek asmayım, babam bağcıdır. Yani ve ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözde siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Yani demek istediği, bir kişi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etmişse İsa Mesih'te kalması lazım. Eğer onda kalmıyorsa o zaman onunla bir ilişkisi ve bağı olmuyor. Yani günümüzde de ismen Hristiyan dediğimiz, yani müjdeyi duyan, okuyan ya da onunla bir ilişkisi olduğunu düşünen bir kesim var ama hayatında hiç İsa Mesih'le bir bağ yok. Örneğin Noel bayramını aklımıza getirebiliriz. Paskalya bayramını aklımıza getirebiliriz. Şimdi internete Noel yazdığımızda Noel Baba çıkıyor ama İsa yok.
0: Evet.
1: Paskalya yazdığımızda yumurta çıkıyor, tavşan çıkıyor ama İsa yok. Yani evet. Nedir? O zaman demek ki artık bunlar yani artık İsa Mesih çıkmış hayatlarından bir kesim var. Yani Batı toplumunda özellikle önemli bir kesim böyledir. Neden? Onlar İsa Mesih'e bağlı kalmadılar. Eğer bir kişi ya da bir kilise İsa Mesih'i hayatından çıkartıyorsa o zaman seküler oluyor. Yani inanç dışı bir kurum durumuna geliyor kilise bile. Öyle bir duruma geliyor. İsa Mesih'in anlatmak istediği budur. Yani bende kalın diyor. Yine ilerleyen bölümlerde vahiyin ilk bölümlerinde yedi kiliseye yazdığı mektupta da yani uyarıları var. Aslında hep bu uyarılar İsa kilisenin İsa Mesih'e kalmasıyla ilgilidir. Ve İsa Mesih'e bağlı kalmayan bir kilise varsa yani meyve veremez. Ve ama bağlı kalırsa buradaki ayette dediği gibi 5. ayette ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım çok meyve verir. Yani biz tanrısal ürünler veriyoruz. Nedir? Ruhun ürünleri, sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, şefkat, özdenetim. Yani bunların hepsi bizim hayatımızda görülüyor ve bunlar bizden gelmiyor. Yine İsa Mesih'ten geliyor, Tanrı'dan geliyor ve onun sözünden geliyor, kutsal ruhtan geliyor. Ama kişi bağlı kalmazsa ve İsa Mesih ne yapıyor? Tekrar dönüyor. Yani bir şey söylüyor ve tekrar farklı bir açıdan bakmalarını istiyor. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir diyor ama bir kişi de bende kalmazsa dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Yani bu sert bir söz olacak ama yani bir putperest olmak demek. Yani atılıp da ateşe atılmak, Tanrı'nın yargısı altında kalmak, Tanrı'yla bir ilişkisi olmamak anlamına geliyor. Sonuçta Hristiyan öğrenciliğinin meyvesi Tanrı'yı yücelten bir yaşamdır. Kurtuluş müjdesini dünyaya ilan eden bir yaşamdır. Öğrencilerin, kilisenin birbirini sevmesidir. Yani kabul etmesidir, sevgiyle kabul etmesidir. Sevgiyle hem birbirlerine hem de dünyaya hizmet etmesidir diyebiliriz.
0: Evet. Peki İsa Mesih'e bağlı kalmak neden bu kadar önemli aslında? Bizim belki Tanrı'yla olan ilişkimizde mi daha çok yoksa dünyasal yaşantımızda mı daha çok? Yani bağlı kalmak neden önemli İsa Mesih'e?
1: Öncelikle bağlı kalmıyorsa yani yine kendisi kendi hayatını sürdürüyor anlamına geliyor. Yani bir yanılgı içinde olduğunu ortaya gösteriyor. Çubuk tek başına ürün vermediği gibi öğrenci yani İsa Mesih'e bağlı kalmayan kişi de tek başına kendiliğinden bir ürün veremez. Yani ruhsal olarak yine ölüdür. Yani bir ölü bir şey yapamadığı için öyle kalır. Ve İsa Mesih de bu nedenle kendisine bağlı kalınmasını istiyor. Yine başka bir yerde kendisi şunu söylemişti. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak ne anlamına geliyor? Sonra İsa öğrencilerine şunu söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir diyor. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak budur. Onu izlemektir. Çarmıha yüklenmek demek. Yani onun gittiği yolda gitmek demektir. Ve ona sonuna kadar sadık kalmak demektir. Bu ilk sorunuzu cevaplarken söylediğimde işte Tanrı'nın halkı Tanrı'ya itaatsizlik ettiğinde neler yapmıştı? Yani Tanrı aslında onlardan itaat bekliyordu ama onlar adaletsiz oldular. Yani ahlaksız oldular. Yani işte dulların, öksüzlerin haklarını gasp ettiler. Ve Tanrı'yı reddettiler. Örneğin adalet yoktu ama zorbalık vardı. Doğruluk yoktu ama sahtekarlık vardı. Hı hı. Ve işte bunlar varsa bir kişi Tanrı'yı izliyorum diyemiyor. Yani sadık olmak hayatımızda İsa'yı izlemek, onun gittiği yoldan gitmek ve onun söylediği öğretiye yaşamak. Yaşamaktır diyebiliriz.
0: Evet, sanırım iman aslında bizlerde bir değişim yaratmalı diye düşünüyorum sizin anlattıklarınızdan da. Sadece bilgiye dayalı bir iman değil, aslında yürekten bir imanla birlikte yüreğimiz, bakış açımız, her şey değişiyor ve bizde bir değişim yaratmıyorsa aslında o tam güçlü bir iman, gerçek bir iman değilmiş gibi düşünebiliriz belki. Çünkü Tanrı aslında kutsal olmamızı ve kutsal bir şekilde yaşamamızı istiyor. O zaman dünyadakiler gibi yaşıyorsak, bizde bir değişim yaratmıyorsa imanımız, o zaman Tanrı ile ilişkimiz gerçek anlamda iyi değildir diye düşünüyorum ben de. Tabii ki ayetler içerisinde ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır ifadesi var. Burada baba ifadesi kimi simgeliyor? Yani kimden bahsediyor İsa'm isim?
1: Şimdi yine kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın yaratılışta kendini üç kişilikte gösterdiğini görüyoruz. Hani hı hı. Buna görünmeyen öz diyoruz, kelam diyoruz ve ruh diyoruz. Bu görünmeyen öze, yani ilk kilise ilahiyatçıları, kilise babaları baba dediler. Yani seven, koruyan, bakan hı hı. anlamında. Kelama oğul dediler. Yine onunla hep birlikte var olan, yaratılışı sürdüren varlık anlamında. Ruha da ruh dediler. Yine yaratılışta var olan ve yaratılışı devam ettiren varlık anlamında. Burada baba Tanrı'ya samimi bir yaklaşımı ifade ediyor. Yani sadece İsa Mesih söylemedi. Tevrat bölümlerinde de geçiyor. Yaşaya'da da geçiyor. Ve Tanrı'ya baba diye seslendikleri zaman, yani kendilerini koruyan, bakan, gözeten bir varlık olarak düşündüler ve biz de öyle düşünmeliyiz. Nasıl Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, ona baba diye seslendiğimizde onunla ilişkimizin niteliğini anlıyoruz. Yani bu ilişki sadece İsa Mesih için geçerli değildir. İsa Mesih baba dedi ama bugün de bizler de Tanrı'nın çocukları olarak, baba olarak ona seslenebiliriz. Şöyle yazıyor İsa Mesih'in sözleriyle. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsunlar. Şimdi bu İsa Mesih'in duasıdır. Yani öğrencileri için yaptığı duadır.
0: Evet.
1: Ve bu duada yani kendisinin babayla hep birlikte olduğunu söylüyor. Ve başka yerde de kendisinin onunla birlikte olduğunu, yaptığı işlerin, kudretli işlerin tanıklık ettiğini söylüyor. Ölüleri diriltti, fırtınayı dindirdi, bütün hastaları iyileştirdi, günahları bağışladı. Hı hı. O zaman demek ki hep babayla birlikte var olan varlık, öğrencilerin de onlarla birlikte olmasını istiyor. Ve bana verdiğin yüceliği onlara verdim sözü nedir? Kelamdan geliyor aslında. Evet, yani baba oğlu gönderiyor ama kelam aracılığıyla ona, İsa Mesih'e iman etmekle yaratılışta kaybettiğimiz yüceliği tekrar İsa Mesih aracılığıyla kazanmış oluyoruz.
0: Evet, aslında kendisine iman ettiğimizde Tanrı'nın aslında bir anlamda halkı, onun çocuğu olmuş oluyoruz diyebiliyor muyuz?
1: Evet, kesinlikle. Hı-hı. Ve Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. İşte bu toplumda bu çok zor anlaşılıyor. Şimdi
0: evet, yani fiziksel bir baba var sanki. Oğul deyince de sanki Tanrı fiziksel olarak bir oğlu varmış ve Tanrı'ya aslında küfür edildiğini düşünüyorlar. Aslında buradaki her şey ruhsal açıdan bakmak lazım. Tabii ki fiziksel bir baba oğul ilişkisi değil, aslında İsa Mesih'in yetkisini göstermek için oğul ifadesi kullanıyor. Zaten aslında baktığımızda o halk bu ifadeye çok da yabancı değil, oğul ifadesine.
1: Evet, onu anlıyorlardı ve İsa Mesih işte o sözleri, yani Yuhanna'da geçen onunla ilgili sözleriyle ilgili olarak düşündüğümüzde, hani ona iman eden Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. Şimdi biz eğer ya da ben dışarıya çıkıp da Tanrı'nın çocuğuyum desem garip garip bakar, tuhaf bakarlar. Hatta İncil olmasa akıl hastanesine de gönderirler. Yani anlaşılan bir konu değil ama kutsal kitabın mantığı bu. Yani içinde var olan öğreti bu. Yuhanna birinci bölüm 12. ve 13. ayette şunu yazıyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Evet, yani biz de söz olup aramızda yaşayan İsa Mesih'e iman etmekle bu unvanı alıyoruz, bu hakkı alıyoruz. Ama Tanrı'nın çocuklarıyız dediğimiz zaman ne Tanrı'yı fizikselleştiriyoruz, yani ne de biz onun bir çocuğu oluyoruz.
0: Evet, ruhsal anlamda bir ifade. Şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Bu hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz. Ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına, daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor. Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
1: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 15. bölüm 1 ve 2. ayetler üzerinde konuşuyoruz. Ve İsa Mesih'in "Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler" ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Birinci bölümde aslında asma neyi simgeliyor? İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek? Neden önemli? Ve ayetlerdeki baba ifadesi kimi simgeliyor diye konuştuk. Ve biz Tanrı'nın çocukları olmak üzerinde kalmıştık pastörüm. Romalılar 8. bölümde de bununla ilgili ayetler var. Paylaşmak istersiniz belki onunla ilgili, oradan devam edelim.
1: Evet, yani Romalılar 8. bölüm 14. ayetten başlayarak şöyle devam ediyor. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Bu ifadede Tanrı'nın çocuklarından önce bir de oğulları ifadesi var. Yine bildiğiniz gibi İsa Mesih'e Tanrı'nın oğlu dendiğinde nasıl olabilir deniyor. İşte evet. Bunun ünvan olduğunu buradan anlıyoruz. Ona iman edenler de Mesih aracılığıyla Tanrı'nın oğulları ünvanını alıyor. Ve ayetler şöyle devam ediyor. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçısıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Neyin mirasçılarıyız? Sonsuz yaşamın mirasçılarıyız. Yeniden yüceliği kazanacak kişiler olarak Mesih'te bu mirasa sahibiz.
0: Evet, tabii ki aslında İsa Mesih'i doğru tanımak da çok önemli ve İsa Mesih de aslında kendisini doğru tanılmasını istiyor. Çünkü aslında ben ifadelerini kullanarak kendisiyle ilgili o kimliğini aslında insanlara anlamasını istiyor. Bu noktada tabii ki toplumumuzda da sadece bir peygamber olarak tanınıyor İsa Mesih. Neden İsa Mesih'i doğru tanımak önemli bizim için?
1: Şimdi peygamber sözcüğünün anlamına baktığımızda, yani Tanrı'dan aldığı vahyi ileten kişidir. Yani Tanrı onunla kendi mesajını peygamber aracılığıyla mesajını insanlara iletiyor. Şimdi bu açıdan İsa Mesih'e bir peygamber denebilir. Çünkü nedir? Vahiy var ve vahyin bütün dolumluluğu onda olduğu için Tanrı'daki vahyi sürekli ileten bir kişiydi. Ama aynı zamanda onun kimliği sadece peygamberlik yönünden oluşmuyor. Çünkü vahyin doluluğu olduğu için bizler ona uluhiyet veriyoruz. Matta 13. bölümde tohum benzetmesi ve diğer benzetmeler var. Orada İsa Mesih birçok benzetmelerle Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor, vaaz veriyor. İşte deliceler benzetmesi var, hardal tanesi benzetmesi var. Sonra bu benzetmeleri açıklıyor. Define, inci benzetmeleri var. Yani hep Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor. En sonunda İsa reddediliyor diye bir başlık var. Ve orada şunu yazıyor. İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti. Ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün yaptıkları nereden geliyor? İşte o dönemde de, yani yaklaşık bundan 2000 yıl önce İsa vaaz ettiği halde, kendi kimliğini açıkladığı halde oradaki kişiler onu insan doğasıyla tanıdılar. Sadece insan doğasından hareket ettiler. Onun uluhi kimliğini fark etmediler ve devam eden ayetlerde de şunu diyor. Gücenip onu reddettiler. Kim? İşte bu sözleri söyleyenler, marangozun oğlu değil mi diyenler, işte annesinin adı Meryem değil mi diyenler. Ama İsa onlara şöyle dedi, bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı. Yani bir peygamber dediği zaman, evet bir peygamber, yani Tanrı'nın mesajını ileten bir kişidir. Ama aynı zamanda vahyin bütün doluluğu onda olduğu için, kelam olduğu için uluhi bir kişidir.
0: Evet, aslında Tanrı olduğunu anlamak, aslında bir peygamberden daha fazlası olduğunu anlamak, İsa Mesih'e güvenebileceğimiz noktasında da aslında bizi cesaretlendiriyor. Çünkü bir umudumuz var, güvenebiliriz. İsa Mesih sonsuz yaşamda dirilebileceğimizi söyledi. Onun diriliş bizim için diriliş örneği zaten. Ve ona güvenebiliriz çünkü o Tanrı'nın kendisi. Tanrı asla sözüne aykırı davranmaz. Onun sözü mutlaka gerçekleşir. Onu biliyoruz. Tabii ki İsa

0: kalmak, yani daha önce de konuştuğumuz gibi, yani asma ve çubuklar gibi, yani öncelikle ona sadık olmalıyız. Yine İsa'nın verdiği öğreti, beni izlemek isteyen çarmığını üstlenip ardımdan gelsin diyor. Yani demek ki o kadar kolay bir yol değil İsa'yı izlemek. Yine başka bir yerde bu programda zaman zaman söz ediyoruz, dar kapıdan girin diyor. İşte yaşama götüren kapı geniştir, enlidir. Yani demek ki İsa'ya iman etmek, tamam, bir sonsuz yaşam veriyor lütufla. Yani hiçbir, evet, iyilik yapmadan sadece imanla bunu kazanıyoruz. Ama İsa'ya iman ettikten sonra onu izlemek bu dünyada o kadar kolay olmayabilir. Kolosselilere mektup 3. bölümde şunu yazıyor. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Yani o zaman bağlı kalmak demek, gökteki değerlerin ardından gitmek demek.
1: Evet.
0: Mesih orada Tanrı'nın sağında duruyor. Yani Tanrı'nın sağında durması demek, yetkiye sahip olduğunu ifade ediyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün. Evet, yani insanlar bunu anlamıyor. Yeryüzündeki değerler, gökteki değerler nedir? Ama biraz sonra bunu açıklıyor. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yüceltilmiş olarak görüneceksiniz. İşte bu nedenle, yani bu yeryüzündeki değerlere şimdi geliyor. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini fuhuşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giydiniz diyor. Yani o zaman nedir? Mesih'i izlemek demek, yani günah işleyip de günah içinde yaşamak değil. İşte burada söylediği gibi fuhuş, pislik, yine açgözlük her diyor. Yani ve özellikle açgözlüğe de bir vurgu var. Yani putperestlik de eş anlamlı diyor. Paulus bunu farklı yerlerde vurguluyor. Demek ki Mesih'te yeni yaşam, Mesih'ten aldığımız değerlerle birlikte onu izlemek anlamına geliyor.
1: Evet, tabii ki Tanrı ile olan ilişkimiz çok önemli ve Tanrı bizi aslında yalnız bırakmıyor bu yaşam içerisinde de. Kutsal bir yaşam sürebilmemiz için kutsal ruh aracılığıyla bize yardımda ediyor aslında. Tabii ki bu noktada dua etmek, Tanrı'ya daha yakın olmak, kutsal kitap okumak bizim kutsal yaşam sürebilmemiz için de çok önemli bu noktada. Tabii Tanrı'yı hoşnut etmek güzel ve bunun için belki bilinçli ya da bilinçsizce çabalayan insanlar da var ama İsa Mesih'e bağlı kalmak, iman etmek, bizlerin kutsal bir yaşam sürebilmesi ve Tanrı'yı hoşnut edebilmesi için geçerli tek yol mudur? Onu da
0: sormak istiyorum. Kutsal kitaba göre öyledir. Yani biz bir kutsal yaşam dediğimizde neyi anlıyoruz? Yine toplumumuzda kutsal yaşam dendiği zaman İşte bir kuru sofuluk anlaşılabilir. Hı hı. Ama kutsal kitaba göre kutsal bir yaşam demek, kutsal demek, kutsallık demek, Tanrı'ya ayrılmış olmak anlamına geliyor. Yani bunu bir insan için kullandığımızda, kutsal bir insan dediğimizde Tanrı'ya ayrılmış bir kişi düşünmeliyiz. Hı hı. Ve az önce o söylediğimiz, işte okuduğumuz ayetlerle birlikte düşünmek demektir. Ve kutsal demek, yani sadece yasaklara uyan bir kuru sofu değil, doğru işleri hayatında yapan olumlu bir kişidir. Ve Efeslilere mektupta şunu yazıyor. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası ve Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi seçti. Yani kutsal ve kusursuz olmamız için neden seçti? Sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için seçti. Ve yine kendi iyi amacı uyarınca kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Ve onda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Ve tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. İşte müjde budur. Yani bir kutsal yaşam dediğimiz zaman biz İsa Mesih'te sağlanan onun ölümü ve dirilişi aracılığıyla Mesih'in kanı

0: aracılığıyla sağlanan kurtuluşla biz bağışlanmasına kavuştuk. Nasıl oldu? İman ettik. Yani evet. Bugün bir kişi bu sözleri duyabilir. Yani sevgili dinleyici de bu sözleri duyuyor. Ama iman etmiyorsa kendisi için çok faydası olmayacak. Ve buradaki devam eden ayetlerde şunu söylüyor 12. ayette. Öyle ki Mesih'e ilk umut bağlayan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Hı-hı. Demek ki kutsal bir yaşamın amacı onun yüceliğinin, Tanrı'nın yüceliğinin, oğuldaki yüceliğinin övülmesi için yaşamaktır. Ve kutsal yaşam deyince biz Hristiyan olarak bunu anlıyoruz.
1: Evet. Tabii ki dünyaya baktığımızda da günah nedeniyle aslında acı, kötülük, suç, acımasızlık ve yani kötüye giden bir insanlık görüyoruz. İsa Mesih'e iman etmek sadece cennete gidebilmekle mi ilgili, yoksa bu dünyada da imanımızın sonuçları olarak neler görülebilir? Belki ayetlere, bugünkü konumuzun ayetlerine baktığımızda meyve vermekten bahsediyor. Bu dünyada verebileceğimiz meyveler nedir bu iman sayesinde?
0: Evet, yine kutsal kitap da bunu açıklıyor. Yani az önceki okuduğumuz ayetlerle paralel başka ayetler de var. Galatyalılar mektupta geçiyor. Hı hı. Yani öncelikle benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzer şeylerdir diyor. Sizi daha önce uyardığım gibi uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Ama buradaki söz çok önemli. Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dediği zaman cennette olamayacaklar anlamına geliyor. Yani bu Tanrı'nın egemenliği kavramı budur. Yani cennet dediğimiz kavram da aslında Tanrı'nın yanında olmaktır. Biz Tanrı'nın yanındaysak Tanrı'nın yanındayız. Cehennemse yine bugünkü Kudüs'ün 30 metre kadar güneyinde olan Gehenneme Vadisi'ne verilen bir attı. Yani böyle gökte kaynar kazanların olduğu bir yer olarak anlatılmıyor. Yani kutsal kitapta cehennem diye okuduğumuz yerler Tanrı'yla bir ilişki olmamak, Tanrı'dan uzak olmak, sonsuzluklar boyunca Tanrı'yla ilişki kuramamak anlamına geliyor. Ama biz kutsal ruh aracılığıyla iletişim kurduğumuzda bu dünyada aslında cenneti yaşamaya başlıyoruz. Yine o Mesih'teki değerlerin ardından gittiğimizde biz cenneti yaşamaya başlıyoruz. Ve devam eden ayetlerde yani Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dedikten sonra ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım diyor. Ve zaten bütün dünya İsa Mesih'e iman etse ve buradaki sözlere göre yaşamış olsa cennet burada yani.
1: Evet, kesinlikle öyle. İman aslında benliğimizi ölüp İsa Mesih ile birlikte bütünleşip aslında bu meyveleri verebilmek demek bir anlamda. Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Son bir soru sormak istiyorum ben sizlere. Tabii ki asmadan bahsetti ayetlerde. Asmaya tutunmak aslında yani tabii ki Tanrı'ya, yani yaşamın kaynağına tutunmak ve beslenmek. İsa Mesih'e tutunmayan kimse yararsız ve anlamsız bir yaşam sürerek ölüme gidiyor diyebilir miyiz aslında? İsa Mesih'e tutunan bir yaşam nasıl bir yaşam? Tutunmayan bir yaşam nasıl bir yaşam aslında? Belki biraz bundan bahsederek kapatabiliriz programımızı.
0: Evet, yani başlangıçtaki ayetimize döndüğümüz zaman İsa diyor ki bende kalın, ben de sizde kalayım. Yani ve bizim onda kalmamız işte meyve vermemizle ilgilidir. Yani meyve de nedir? Ruhun ürünlerinin hayatımızda görülmesidir. Ve eğer biz İsa'ya bağlı değilsek yani kuruyoruz, atılıyoruz ve yakılıyoruz. Yani daha önce gözlemlediler mi bilmiyorum yani sevgili dinleyici. Bağ budamasında işe yaramayan çubuklar kesilir.
1: Evet.
0: Ondan sonra da yakılır. Bir işe yaramaz. Yani Tanrı'nın egemenliğinde bulamazlar. Bulunamazlar. Tanrı'nın egemenliğinde bulunamazlar. Tanrı'dan uzak kalırlar. İsa Mesih'in bu sözlerle vermek istediği öğreti budur.
1: Evet, tabii ki her insanın yaşam amacını keşfetmesi aslında Tanrı'yla birlikte bir yaşam sürüyorsa mümkün olabiliyor. Yoksa aslında yaşıyoruz sadece. Ve bir gün öleceğiz. Ama Tanrı ile yaşam aslında o tatmin veren bir yaşam oluyor. O noktada Tanrı ile olmak gerçekten bu hayatı anlamak, keşfetmek, bir tatmin sağlamak açısından aslında doğru bir nokta olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. İsmail Bey, sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir.
1: Ama Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Dr. Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Siz iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz eğer, tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz efendim. Anadolu topraklarını konuşuyoruz aslında. Oradaki Hristiyanlığın doğuşunu, gelişimini konuşuyoruz. Bugün de bunun üzerinde konuşacağız ama daha çok imandan sapmalar, yanlış öğretiler neler diye ve bir ikona dönemi olduğu bir dönem var ve ikona kırıcılar dönemi var. Onlar üzerinde daha çok konuşacağız. Öncelikli olarak ben şununla başlamak istiyorum. Hristiyanlık yayılırken imandan sapmalar, sapkın öğretiler de görülüyor. Bunun nedeni nedir? Ve neden imandan sapmalar ve yanlış öğretiler yayılmaya başladı o dönemde de?
1: Önemli bir konudur ve tarih boyunca, kilise dönemi boyunca her zaman var. Nedir sapkınlıklar?
0: Evet.
1: Yani eğer doğru yoldaysan, saparsan demi doğru yolda değilsin demektir. Sapkınlıklar da öyledir. Farklı noktalarda İncil'in dışında başka konulara gelince ya da ayetleri yanlış yorumlayınca sapkınlıklar ortaya çıktı. Tabii ki lisede gerçek temelli, gerçek İncil'i bilen, gerçek önderler her zaman bunlarla mücadele ettiler ve bunlarla mücadele etmenin en önemli var olan eldeki ölçü olan kutsal kitaptır. Her zaman kutsal kitap doğrultusunda bunları önce incelediler. Ve Rabbin sözü daima bize dikkatli olmamızı söyledi. Her zaman dikkatli olmamız lazımdır. Yani biz fiziksel olarak dikkat etmediğimiz zaman ayağımız kayar düşer, değil mi, düşeriz?
0: Evet.
1: Ruhsal yönde de dikkatli olmadığımız zaman düşeriz. Farklı öğretilere, dünyada yeni çıkan öğretilere bakarız ve kulağımıza da hoş gelebilir. Kulağımızı okşayabilir. Ama İncil'i bilmeyen insan aha doğrudur diye gidebilir. Evet. Bakınız İbraniler, İncil İbrani bölümünde, ikinci bölümde yani dikkatli olalım konusunda bir ayet var. Diyor ki bu nedenle akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz. Bak görüyor musun? İşittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz. Rab diyor ki komşunu sev.
0: Evet.
1: Dikkat etmesen komşudan nefret edeceksin. Ne oluyor? Bu sefer Hristiyan kimliğini yitiriyorsun demektir. Doğru değil mi? Rab diyor ki gömleği olmayana ver. Ne demektir bu? Yani muhtaç insanları görüyorsun, acımıyorsan, etmiyorsan olmuyor. Olmuyor. Öyle. Bir yıllar önce bir kitapta okumuştum. Bir Romalı komutan bir gün, bu olmuş yani kitaplarda yazılmıştır. Bir gün çok soğuk bir günde yürürken elbiseleri yırtılmış, ayağı çıplak, para dileyen biriyle görüşüyor. Ama bu komutan Hristiyan'dı. Bakıyor ceplerinde para yok, diyor ki arkadaş, alıyor paltosunu ikiye bölüyor ve yarısını ona veriyor. Diyor ki ben de olanı veriyorum, benim param yok. Ve gidiyor. Gidince bu komutan geceleyin rüyasında görüyor ki gökte büyük bir topluluk vardır ve İsa Mesih oradadır ama paltosu yırtık, yarım parto var. Ondan sonra komutan yakalıyor. Rab diyor nedir bu? Niye bu böyle?
0: Evet.
1: Dedi ki sen bana bunu verdin. Yani gerçekten birisine yapılan hediye, verilen armağan, yoksula acımak gerçekten Tanrı'ya vermiş gibidir. Yoksula acıyan, eski ahitte meselelerde yoksula acıyan diyor Tanrı'ya ödünç vermiştir, değil mi?
0: Evet.
1: Ve başka yerde diyor ki emeğinin turfandasıyla Tanrı'yı yücelendir. Bu böyledir. Ama biz dikkat edeceğiz. Niçin dikkat edeceğiz? Yoldan sapmamak üzere, değil mi? Doğru yoldayken sapmamak lazımdır. Şimdi diyeceksin ki hangileriz, değil mi? Bu sapkın öğretiler.
0: Evet, biraz onlardan bahsedebiliriz. Çünkü aslında Ebonitler, Gnostikçiler, Dekotizm, Arisçuluk, Nestorizm, Monofizit gibi.
1: Tabii onlara söyleyeceğim yavaş var. Yavaş. En önemli Yahudi tarafta sapkınlıklar Yahudi tarafı. Biliyorsun ilk kilisenin ilk yıllarında ilk iman eden çoğu Yahudi taraftarıdır. Ve evet. Bunlar büyüdüler, geliştiler, güzel güzel Hristiyan hayatı yaşadılar. Ama bir zaman geldi bazıları demiş ki, aha ya biz kökenimiz Yahudi. Tabii Hristiyanız ne güzel. Ama Musa'yı da kabul edelim. Biraz Musa'nın şeriatını da kabul edelim. Yok efendim şunu da bunu kabul edelim. Bir daha zaman geldi. Aa İsa Mesih güzeldir ama bizim kurtarıcımız ama o insan peygamberdir. Peygamber onun verdiler. Tabii bu İncil'e çok zıt, çok yanlış bir olaydır değil mi? Nedir? Evet. Yahudiler dediler ki bak dediler ki o Hristiyanlar dediler ki Musa'nın şeriatını da. Rab diyor ki Galatyalarda Paul diyor ki ne kadar akılsızsınız. Siz imanla başlamışken, ruhla başlamışken şeriatla mı gideceksiniz değil mi? Bu evet. İnsanlar bak insan her zaman işi istiyor böyle farklı yönler istiyor. Dediler ki tamam İsa'yı seviyoruz. Musa da var. Tabii Musa'yı sevince Musa'nın da getirdiği şeriat da önemlidir. Yok efendim sünnet olacaksın. Yok efendim cumartesi günü tutun. Yok efendim domuz yemeyeceksin. Yok şu gibi laflar var ya. Bu sefer Hristiyanlar arasında bir tartışma oldu. Ve Hristiyanlar İncil'in ışığında bunun yanlış olduğunu söylediler. İsa Rab'tır. Okuduk İsa Rab'tır diyorlar. İsa Rab'tır. Tanrı sözüdür. Ama burada diyor ki efendim İsa peygamberdir. Onu Musa ile eşit yapıyorlar biliyorsun. Bu ebonite çok tehlikelidir ve bazı inançlar yani bazı dünyadaki dinler %80'i buradan alındıdır. Aynen. Ebonitler. Şimdi bakınız bazı inançlara bakınız İsa Mesih'i çok çok yüceltiyor ama o Tanrı değil o peygamberdir diyorlar. Bakıyorsun ki bazı aynı Ebonitlerin öğretileri vardı, şeriatı vardı, şudu budu var ya değil mi? Ama evet. Rab İsa diyor ki dikkatli olun. Biz İncil'i okuduğumuz zaman dikkatli olacağız. Her akıntıya gitmiş. Yani her gelen, her rüzgar, her gelen bir öğretiye bakmayacağız, eğilmeyeceğiz. Önce eleştireceğiz, dikkat edeceğiz. Bu bir ebnoitlerdir. Bu çok ama çok önemlidir. Ve gerçekten Hristiyan tarihinde de işte 4. yüzyılda bir yıkım yaptı. Bir yıkım çok kilisenin bölünmesine de sebep oldu. Daha sonra her zaman söylüyorum tekrar bak Yunanlılar felsefeyle uyulmuş insanlardı. Daha sonra Gnostikler geldi. Gnostik, Gnosis Grekçe'de bilgi demektir. Bu adamlar geldiler. Efendim biz tam Hristiyanız güzel şudur ama biz Allah'ı ancak bilgiyle bilebiliriz. Tanrı'yı bilgiyle bilebileceğiz. Ve bilgi olmadan kurtuluşa eremezsin diye. Hoppala olur mu bu ya tamam mı? Yine de İncil'e baktırır ki öyle bir şey yok ki bilgi. Tanrı Kolosiler'de diyor ki bilginin bütün hazineleri Mesih'te vardır. Sen Mesih'i bulursan bütün bilgi sendedir. Bütün hikmet Mesih'tedir. Bütün anlayış Mesih'tedir. Bütün sevgi Mesih'tedir. Bütün esenlik Mesih'tedir. Sen Mesih'e sahip oldun mu her şeye sahip oluyorsun. Ama adam Mesih'i bir kenara bıraktı. Bilgi değil mi? Bunun da yanlış olduğunu tabii kiliseler söylediler. Ve reddettiler bu düşünce. Evet. Ve bu düşüncede de en büyük Markion'du. Markion kendisi Sinoplu'du. Bütün bunlar hepsi Anadolu'dan insanlardı biliyorsun.
0: Evet.
1: Hepsi Anadolu'da o zaman kilise gelişmişti. Sinoplu'du ve bu adam akıllıydı aslında. Akıllıydı Roma'da okumuş ama bu bilgiçliği o getirdi. Bilgi. Aslında bilgi İncil'in başlayan ne diyor ki bilgiyi gururlandırır değil mi? Ama sevgi bina eder. Romalarda diyor ki kendi kendinize ukala olmayın. Yani bilgiçlik taslamayın. Her şeyi bildiğini sanma değil mi? Mütevazi ol ama bir şey biliyorsa bir insan ve mütevazi değilse kendini ileri sürerek Tanrı yerine koyacak, Mesih yerine koyacak ve bu çok tehlikelidir gerçekten. Bu da çok çok çok tehlikelidir. Bu nedenle akıntıya sürüklenmesin kilise. Dikkat etmelidir değil mi? Dikkat evet. etmelidir. Şimdi başka bir o dönemde tabii hepsi dikkat ettin mi? Hepsi Grekçe isimlerdi. Dokatizm diye bir başka bir öğreti vardır. Yani görünmek, doka görünmek anlamına gelir. Dekoa sözcüğünden almıştır. Yani İsa yeryüzünde yaşam boyunca gerçek bir bedeni olmadığını ileri sürüyor. Sadece bu görünüyor be. Hayalidir. Bir hayal görüyorsun, rüya görüyorsun. İsa da böyledir. Oysa Hristiyanlığın temeli İsa Mesih'in haç üzerinde ölmesidir. Eğer evet. İsa ölmemiş olsaydı hiçbir kimse kurtuluş veremezdi. İsa o zaman sıradan bir peygamber gibi olacaktı. Olsa İsa'nın gelmesine gerekmezdi. Musa'ya giderdik, Davud'a giderdik. Ama İsa gerçekten insan olarak geldi, göründü. Kurtuluşumuzun temeli Golgota'da başladı. İsa'nın bedensel olarak haç üzerinde ölümüdür ve kan akıtmasıdır. Bu insanlar dedi ki yok efendim hayalidir. Olur mu böyle bir şey? Ama hamdolsun ki güzel önderler vardı. Rabbi seven, kutsal kitabı bilen çobanlar vardı. Önderler ve bu insanlar ne yazık ki bu düşünceyi de reddettiler. İncil'den ayetler gösterir. Bakın İsa Mesih beden, İsa Mesih Meryem'den doğdu, beden aldı, İsa Mesih büyüdü, İsa Mesih 30 yaşına geldi, İsa anlattı ve İsa Mesih haça gerildi, dirildi. Bunu evet. anlattılar. Ama ama sonra bu düşünceler hamdolsun zamanla bir zamanı bitirdi. Yani zamanla büyümediler, gelişmediler. Çünkü Tanrı yoktu onlarda, biliyor musun?
0: Evet.
1: Başka bir tane var. Geçti daha önceki de konuda anlattık. Arius'u diye bir adam var. Arius diye bir adamımız vardır. O Arius diyor ki Tanrı kelamı ezeli değildir dedi. Yani İsa Mesih'in Tanrı'ya eşit olmadığını, İsa Mesih'in Tanrı'ya benzer olduğunu bunu söyledi. Tabii Arius ilahiyatçıydı, öğretmendi, biliyordu ve İsa Mesih'in çok iyi bir öğretmen, çok iyi ahlaklı birisi ama bu yetmez ki. İsa Mesih Tanrı olmasaydı beni kurtaramazdı değil mi?
0: Evet.
1: İyi ahlaklı birisi beni kurtaramaz. İsa Mesih benim uğruma öldü, fidye etti. Ve bu düşünce Arius düşüncesi de biliyorsunuz daha önceki programlarda İzlik Konseyi'nde reddedildi değil mi? Çoğunluk evet. reddedildi. Birkaç kişi onu savundu. O da sonradan kaybolup gittiler. Arius dediğimiz kişi. Sonra Nestorizm. Bunu da okumuştuk değil mi? Nestor'da konuşmuştuk. Nestor sadece ve sadece çok basit dedi ki iki şey söyledi. Dedi ki Meryem için Teotokos yani Allah doğuran ya da Allah'ın annesi demeyin. Kristotokos deyin yani İsa'nın annesi deyin ve bu çok doğrudur gerçekten. Ve aynı zamanda dedi ki İsa Mesih'te iki tane beden, iki tane doğa vardır. Beden değil pardon doğa vardır. Fiziksel doğa yani insansal doğa, kan, et olan doğa bir de ruhsal doğa var dedi. Değil mi? Var dedi.
0: Evet.
1: Ve bunu da doğru olmadığını halk reddetti ve kiliseler bölündü. Buna karşı olanlar monofizm yani tek duacılık. İsa Mesih'te tek bir dua vardır. O da ilahidir. Bedensel duası da eridi önemi değildi şeklinde dediler. Şimdi monofizist o da tehlikeli bir şeydir. Monofizistler. Şimdi monofizist ne söylüyor? Mono yani tek. İsa Mesih'te dedi ki tek bir dua vardır. O da ilahidir. O beden yoktur. Hatta dedi ki elini vurduğun zaman bedenine o bir tarafa çıkar. Tamam mı? Dua öyle söyledi. Bu Eutychus diye bir adam. O da bir öğretmendi bunu söyledi. O da Anadolu'luydu. Ama kilise de buna şaştı. Ve kilise oturup baktılar ki bu adamın söylediği doğru değildir. İsa Mesih hem Tanrı hem insan ve İsa Mesih doğduğunda bunu da söyleyeyim size İsa Mesih'in doğduğunda doğudan İran çevresinden gelen insanlar var. O zamanın yıldız bilimciler ya da o zamanın bilimcileri yıldızın takibiyle geldiler İsa Mesih'e. İsa Mesih daha bebekken ona hediyeler getirdiler ve onu görünce tapındılar. Hediyelerini verdiler. Biri altın verdi değil mi?
0: Evet.
1: Altın vermekle ne demek? Daha bebek dedi ey bebek sen kralsın. Biri ona günlük verdi değil mi? Yani günlük biliyorsun duada yapılan bir şeydir tamam mı? Duada yapılan bir şeydir. Yani dua hani Ortodoks kilisesine gittiğin zaman bir hoş koku yapar. İşte odur. O zaman İsrail'de dualarda yapılır. Sen ey bebek sen büyüyünce kahin olacaksın bak.
0: Tabii ki bir sürü farklı öğretiden bahsettiniz aslında. Şimdi bir araya gidelim. Daha sonra bu öğretiler karşısında aslında imanlılar nasıl mücadele ettiler, neler yaptılar onu aradan sonra konuşuruz. Şimdi kısa bir ara verelim.
2: Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.org radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün aslında yanlış öğretiler ve imandan sapmalar konusu üzerinde duruyoruz Hristiyanlık'ta. Biliyoruz ki Anadolu topraklarında aslında Hristiyanlık yayıldı ve yanlış öğretiler de aslında zaman zaman ortaya çıktığını görüyoruz. İlk bölümde aslında bunlardan biraz bahsettik, yanlış öğretilerden bahsettik, neler olduğundan da bahsettik. Şimdi ben şunu sormak istiyorum, bu öğretiler karşısında kiliseler ve imanlar bu yanlış öğretilerle nasıl mücadele ettiler, neler yaptılar?
1: Kolay değildir gerçekten. Düşün ki bir kilisedesin, 100 kişilik bir kilisedesin ve bir iki kişi fikir birliği ediniyor ve yanlış bir şey öğretiyorlar. Ne kadar zor bir şeydi değil mi?
0: Evet.
1: Tabii en önemli mücadele bugün de sürüyor mücadelemiz. Bugün de sürüyor. Ama hiçbir zaman Hristiyanlar döverek, kavga ederek, tabancayla vurarak mücadele etmedi. Daima Rabbin sözüyle mücadele. Ellerinde zaten Rabbin sözü bir silahtı değil mi? Silahtı. Ve onların söylediği düşünceye ters olan ayetleri söylüyordu onlara. Bu nedenle mücadele ettiler.
0: Anladım. Yani kutsal kitap bu noktada çok önemli ve aslında
1: tabii
0: ayetlere bakarak onlar bu öğretilerle
1: tabii
0: mücadele ettiler. Ve Bizans Kilisesi'ndeki ikonoklastik bir dönem var. Aslında belki ikona nedir diyerek başlayalım ve bu dönemden biraz bahseder misiniz?
1: Tabii. İkona çok basittir. Yani Ortodoks kiliselerine gittiğin zaman her yerde ikonalar var. İkona bir aziz ya da çok sevdiğim bir kişinin fotoğrafını çekmek, fotoğrafını asmak demek. İkona değil mi? İkona.
0: Evet.
1: Ama ne yazık ki bu dönemler aşağı yukarı 125 yıl boyunca gerçekten kiliseyi çok yordu. Yani Bizans kilisesini yordu. Karışıklıklar, kavgalarla devam etti. Ve birçok kişi öldü. Birçok kişi şehit edildi. Aslında sebepsizdir. Şimdi iki tane var. Bir tane ikona değil mi? İkona kırıcılar var. Bir de bir tane ikonaları destekleyen, yani ikona kırıcılar ve ikona destekleyen kesimler vardır değil mi?
0: Evet,
1: ikonolastik dönem, yani ikonolastik dönem o dönemdir yani. Şimdi ilginç ki gerçekten, yani burada en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? Gelen krallar İncil'i bilmedikleri için halkın çoğunluğuna göre ya da o dönemdeki önderlerin düşüncesine göre yapıyordu. Birkaç önder geliyordu. Efendim ikona koymamız lazım, ikona yerleştirmemiz lazım. Bu 50 yıl sürüyordu. Her yer ikonalarla doluydu. Başka bir kral geliyor ya karşısından ya da başka kişilerden etkilenerek, hayır bu olmaz, kırıyorlardı. Şimdi ikisine bakalım. İkisine bakalım ve Rabbin ışığı, Rabbin sözü uyarınca bakalım. Yani nasıldır? Onlar haklı mıdır, değil midir? Şimdi bir kısım, bak bu ayetler, bir kesim bu ayetleri okuyor. Okuyayım. 20. Mısır'dan çıkış 20. diyor ki Tanrı şöyle diyor. Seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrı'nın Rab benim.
0: Evet.
1: Benden başka Tanrı'nın olmayacak. Çok ne değil mi? Bak kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altında, sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab, kıskanç bir tanrıyım. Yani tabi burada kıskanç kelimesi yanlış anlaşılmıyor. Kıskanç kelimesi İbranice'de bazen çok çok sevilen bir şey için söyleniyor. Bir de Tanrı kendinden, çünkü o kurtardı bizi, o yarattı bizi, kendinden başka ona eşdeğer kimse istemiyor değil mi?
0: Evet.
1: Rab İsa da dedi ki iki efendiye kulluk edemezsin. Ya bana ya da mammona şeklinde. Şimdi eğilmeyeceksin diyor. Kendine putu yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyeceksin. Onlara tapmayacaksın. Ve devam ediyor. Şimdi doğal olarak kutsal kitabı okuyan bir insan bu ayetleri okursa, ben sana sorayım. Bu ayetlere göre ne yapmak lazımdır sence?
0: Evet, baktığın zaman tabii ki o zaman eğer bir yapılan, elle yapılmış bir şeye taparsan o zaman bir putperestlik yapmış gibi oluyorsun eğer taparsan.
1: Ya. Şimdi ikona kırıcıları bu ayetleri dayandırarak bütün ikonaları kırıyorlar ve ikonaları desteklenip de öldürüyorlar. Yanlışlık burada değil mi? Yanlışlık buradadır. Ama öbürleri ise yani ikonaları yapan kişiler diyorlar ki efendim biz ikonalar takmıyoruz. Ama gerçekten o dönemde insanlar okuma yazma bilmiyorlardı. İncil heyede değildi. Ama mesela Mesih'in haça gerildiğini tasvir ediyorlar, okuyorlar. Diyorlar ki biz orada Mesih'in haça gerildiğini göstermek istiyoruz. Ya da bir azizi göstermek istiyoruz. Ama insanlar cahil olduğu için o ikonlara tapmaya başlamışlardı, değil mi? Şimdi 125 yıl boyunca kiliseyi yordu ve binlerce insan öldü, gereksizdir bence. İkisi oturacaklar, kral oturacaktı, güzel, aklı başında, Rabbi seven, İncil'i bilen insanı getirecekti, oturtacaktı ve konuşalım diyecekti. Şimdi bu ikonayı destekleyenler diyecek ki efendim tamam haklısınız, biz Tanrı'ya tapıyoruz, başka kimseye tapmıyoruz ama halk bilmediği için onlara gösteriyoruz. Bilmiyorum Kapadokya'ya gittiniz mi? Hiç giden var mı? Kapadokya İhlara Vadisi var. Her 15-50 metrede kilise var. Kilisenin tavanı hep ikonalarla doludur ama hepsi İncil'den hikayelerdir var ya. Bunu anlatacaktı, diyecekti ki biz halkımıza bunu vurgulamak istiyoruz. Diyecekti kardeşler, yani ikonayı beğenmeyenlere, ikonaya karşı olanlara, kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih vardır. Biz onunuz, biz ona aitiz. Biz kilisedeyiz. Amacımız bunlara tapınmak değildir. Amacımız İncil'i okumayan insanlara göstermektir. Tatlı bir şekilde. Değil diyeceklerdi. Öbürleri de diyecek tamam, haklısınız. O zaman diyecek ki biz halkımıza öğretelim. Diyelim ki bunlar sadece misaldır. Bunlara tapılmaz. Ama gerçekten zamanla gitti. İnsanlar şaşkındır. İnsanlar tapıldı, onlara eğildi, diş çöktü. Hala gidiyorsun bazı kilisede, onların önünde diş çöküyor, dua ediyor ve umut bekliyor. Bu Tanrı'yı kıskandırıyor. Onun için Tanrı dedi hiç kendine put yapmayacaksın. Ben de başka kimseye tapılmayacaksın, eğilmeyeceksin. Ama gerçekten oluyor bu, değil mi? Bütün sorun budur. Ama çözülebilirdi. Ama göksel hikmet yokken, Tanrı korkusu yokken, kutsal ruh insanların yüreğe dokunmazken ve insanlar İncil'i bilmeden problemler yaratıyor.
0: Evet, aslında bu ikonaların yapıldığı bir dönem var ve ikonaların kırıldığı bir dönem de var. Peki nasıl sonuçlandı? Sonucuna bakarsak tabii ki bir sürü insan o dönemde öldü. İkona yapan insanları öldürdüler, ikonaları kırarken aynı zamanda. Nasıl sonuçlandı? Nasıl bir şekilde bitti bu dönem?
1: Yani bir araya tekrar geldiğiyle belli bir zamanda sonra 125 yıl sürdü ya, gelen kral, giden kral, gelen kral, giden kral ve bütün kralların prensesler, yani prensesler, kraliçeler de araya girince bu problemler oldu ama sonradan anlaştılar ve ikonayı benimseyenler kazandılar ve hala duruyor böyle. O ikona kırıcılar reddedildiler çünkü çok cezalandırıldılar ve ne yazık ki şimdi hala kiliselerde, eğer gittiyseniz Ortodoks kiliselerinde ikona var. Yani biz şimdi ne diyoruz? Ben diyorum ki tamam, ikonalar biz karşı değiliz. Yani güzel insanlar olabilir, güzel azizler olabilir ama azizler de bizim gibi insandı. Rabbin yanına gittiler. Onlara bakarak onlardan ders alabiliriz. Ama onların önünde eğilmek, onlardan dua dilemek gerçekten İncil'e terstir ve Rabbi hoşnut etmez. Dikkat etmek lazım hepimiz. Ben de dikkat etmek lazım. Yalnız ikona değil. Rab diyor ki benden başka bir şeye tapmayacaksın.
0: Evet.

0: Geçmişte herkes kendi evinde bir put dikiyordu, bir heykel dikiyordu ama şimdiki putlarımız daha çoktur. Ruhsal putlarımız vardır değil mi?
1: Evet.
0: Herkesin yüreğinde ne putlar vardır? Eğer Rab gösterse yüreğimiz hep çirkin şeylerle doludur. Onun için kilisenin yani imanının, Hristiyanın bir özelliği bu putlardan korunmaktır. Yüreğini temiz kılmaktır. Öyle yüreği temiz olsun ki Tanrı gelsin orada otursun, taht kursun. Çünkü Rab diyoruz ya İşaya'da, ben çok yüksek yerlerde otururum. Çok yüksek yerlerde otururum. Hı hı. Ama tahtımı alçak gönüllerin yüreğine kurarım. Evet. Yüreğimizde sadece Rabbimiz olsun, gerisi hikayedir. O zaman Rab bizi gerçekten bereketleyecek.
1: Evet, amin. Tabii ki Tanrı'nın yerine hiçbir şeyi koymamak gerekiyor. Yani aslında günümüze de baktığımız zaman birçok şey var dediğiniz gibi ama bir şeyin yanlış öğreti olduğunu nasıl anlayabiliriz biz?
0: Ya şimdi bakın mesela elimizde kıssas nedir? İncil. Ya Türkiye'de bir anayasamız var değil mi? Türkiye'de anayasamız vardır. Hükümetler kanunlar yapıyor değil mi? Ve bu kanunlar anayasaya uyum içinde olmalılar. Eğer uyum içinde değilse hemen karşıt parti, muhalefet parti anayasa şikayet eder değil mi?
1: Evet.
0: Biz de düşüncemizde, vaazlarımızda eğer İncil'e zıt bir şey varsa tabii yanlıştır. Örneğin şimdi bu zamanda en çok bu ekonomik döneminde en çok insanları etkileyen paradır değil mi? Evet. Para sıkıntısı vardır. Ve insanlar doğal olarak tamah edebilirler. Ah keşke bu evim olsaydı, keşke bu kadar param olsaydı, keşke. Ve bunu düşünürsen ne oluyor biliyor musun? O da put oluyor. Rab dedi yarın için kaygı çekme demedi mi? Yarın için kaygı çekme dedi. Günün dedi güne yeter. Hı hı. Ekmeğinizi ben vereceğim. Ve imanlı İncil'e baktığı zaman bakacak ki Tanrı çok güzel bir beden verdi. Bu bedeni veren Tanrı bedeni örtmek için bir tişört, bir gömlek veremez mi? Verir. Evet,
1: tabii ki verebilecek.
0: Ve çok güzel bir ruhumuz var. Duyabiliyoruz, yok alabiliyoruz, düşünebiliyoruz. Eğer bunu veren bir Tanrı bu bedenin korunması için, sürekliliği için gündelik ekmek vermez mi? Verecek. Zaten öğrettiği duada gündelik ekmeğimizi veriyor. Doğru değil mi?
1: Evet.
0: Ama eğer daha fazlasını istersek o tamahkarlıktır. Ve bu yanlıştır. İncil okusak yanlış olduğunu göreceğiz. Kişi olarak. Hı hı. Ben eğer bir hata yaparsam İncil okuduğu zaman veya bana o hatayı gösterirse bana tövbe etmem lazım. Tövbe etmiyorsa günaha devam ediyor. Ama tövbe ederse kurtulacağım.
1: Evet. O zaman biz aslında kutsal kitabı okuduğumuzda, İncil okuduğumuzda zaten gerçekleri görebiliyoruz. Aslında durumumuzu da görebiliyoruz. Tanrı'nın karşısındaki durumumuzu da görebiliyoruz. Onun için bir şeyin yanlış öğreti olup olmadığını anlamak için aslında kutsal kitaba bakmak yeterli oluyor. Ve biz orada kutsal kitaba uygun olmayan her şeyi aslında yanlış öğreti olarak kabul edebiliriz. Ve Tanrı yani Tanrı'nın yerine ne koyarsak aslında neyi yüceltirsek o da bir put olmuş oluyor.
0: Çok doğru var. Yakup diyor ki Allah'ın sözü yani Tanrı'nın sözü İncil bir ayna gibidir değil mi? Şimdi aynaya baktığın zaman dış fiziksel yüzün müzün kirliyse hemen görürsün temizlersin. İncil de ruhsal aynamızdır. Baktığımız zaman yüreğimizi gösterir bize.
1: Evet.
0: İçimizdeki düşünceler, kirli düşünceler, arzular, tamahkarlıklar, nefret hepsi tek tek gösteriyor. O zaman eğer tövbe edersek kurtuluyoruz. Eğer tövbe etmezsek onlarda devam edeceğiz. Ve bu da sapkınlıktır, bu da puttur ve eğilmeyeceksin, tapmayacaksın diyor. Yani özet söyleyeyim ki eğer bir şeyi Tanrı'dan daha çok gönül verirsek, bir kişiyi, bir şeyi Tanrı'dan daha çok seviyorsak o puttur. Çok
1: evet.
0: Net.
1: Peki günümüzde sizce imanları ve kiliseyi yani bu imandan sapma ya da yanlış öğreti konusunda bekleyen en büyük tehlike ne olabilir?
0: Bugün de bu zamanda aslında eskiye göre daha çok tehlike vardır. Ruhsal tehlikeli. Evet. Yani eskiden çok basit İsa Allah değildir diyorlardı. Değil mi ki? Ama şimdi bunu söylemiyorlar insanlar. Şimdi ruhsaldır. Şimdi insanlar bilmiyor. Dünyadaki her belli bir ayda bir yol çıkıyor değil mi? Yol yani yeni bir öğretiler çıkıyor insanlar. Ve insan İncil'i bilmediği için uyar insansal düşünce, humanizm. Bak humanizm güzeldir, insan sevgisidir ama humanizm insan Tanrı yerine koymuştur. Ya dünyada en güzel humanizm İncil'dedir kardeşim. Diyor ki düşmanını sev.
1: Evet.
0: Muhtaç olanlara ver. Bundan daha güzel insanlık var mı? Ama humanizm üzere düşünce bu sefer Tanrı'ya yer vermiyorlar.
1: Evet.
0: Hep insan haklı, insan haklı, insan hakları ve Tanrı dışarıda kalıyor. Bu nedenle tehlikelidir. İncil

0: İnsanlar İncil'den ayrılmamalı. İncil'i okudukça yanlış yolda sapmayacaklar. Ama İncil'e kulaklarını tıkadıkları zaman sapmak hem her zaman olabilir.
1: Evet, tabii ki burada imanlı olmak, Tanrı'ya güvenmek ve kutsal kitabı okumak önemli. Belki aslında programımızın sonuna doğru bir imanın tanımını yapmak gerekiyor. Çünkü sadece Tanrı'ya inanmak mı, varlığını kabul etmek midir iman, yoksa imanın asıl tanımı nedir sizce?
0: Ya iman aslında zor bir şeydir. Tam zor. Hı-hı. Yani imanın tam anlamı güvenmektir, Tanrı'ya güvenmektir. Yani bir filozof, bir Kierkegaard diye bir filozof diyor ki iman şuna benzetiyor. Kendini bir uçurumdan atacaksın. Hı hı. Ve Tanrı'nın seni kurtaracağına kabul edeceksin, iman edeceksin. Budur iman. Hı. Güvenmektir.
1: Evet.
0: Güvenmektir. Yani insan güvenmeden olmuyor değil mi? Örneğin dua ediyoruz, Rab gündelik ekmeğimi ver. Demek ki güvenmemiz lazım ki gündelik ekmeğimiz, ihtiyacımızı Rab verecek değil mi? Bir hastadır, gidip dua ediyoruz, ya Rab şifa ver. Güveniyoruz ki Rab o şifa verecek. Bu imandır.
1: Hı hı.
0: Ama bir şey dua ettin sonra acaba dersen olmaz. O iman değildir.
1: Evet.
0: %100 emin olmaktır. Güvenmektir.
1: Peki yani zamanımızın da sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum. Gerçekten birisi, bir kişi iman etmek isterse İsa Mesih'e nasıl bir adım atmalı, ne yapmalı? Belki bizi dinleyenler arasında aslında baktığımız zaman kilise tarihine de Tanrı'nın gücünü, etkinliğini görüyoruz. Anadolu topraklarında yayılırken bir insan gücüne dayanarak bu kadar ilerleyemezdi zaten. Tanrı'nın aslında neler yaptığını görebiliyoruz. İman etmesi için nasıl bir adım atmalı sizce?
0: Aslında en güzel örneği verebilirim, İncil'den verebilirim. Biliyorsun, bir babanın iki oğlu vardı. Baba, buradaki çok güzel simgesel bir öykü anlatır abisi. Baba evrensel dünyayı yaratan babadır.
1: Hı hı.
0: Büyük oğlu dedi, baba ben özgür olmak istiyorum. Payıma düşeni ver.
1: Evet.
0: İşte baba da sevdiği için payını verdi. Gitti adam, sefahat içinde, günah içinde yaşadı. Para bitince açlık çekmeye başladı.
1: Hı hı.
0: İş aradı, aradı bulamadı. En son orada domuz çobanlığını yapmaya başladı.
1: Evet.
0: Çok ilginç bir öykü bu. Çünkü domuz Yahudiler kültüründe en çirkin yaratıktır.
1: Evet.
0: İnsan babadan, baba Allah'tan yaratıcısından uzaksa o çirkin noktaya gelebiliyor.
1: Hı hı.
0: O en aşağı noktaya gelebilir. Orada sefahat içinde domuzların yediği o otu yemek yapamıyordu. Ama diyor ki bir gün kendine gelince, işte buradadır düşünce. Bir gün kendine gelince işte anladı, belki kutsal ruh geldi ona. Dedi ya, kıyasladı babasını, kıyasladı babasının malını, kıyasladı.
1: Hı
0: hı. Dünyayı kıyasladı. Dedi ya, ben ölüyorum burada açlıktan, babamın ne kadar çok işçileri var. En iyisi ben babama döneyim. İşte bu tövbedir, Tanrı'ya dönmektir. Ama, hı hı, babama derim ki ben layık değilim. Beni işçilerin gibi kabul et. Ama baba bir kimsenin kalkıp da oğlun dönüp döneceğini söylemeden her gün böyle uzaktan bakıyordu. Döner mi döner mi? Dönünce, onu görünce kucakladı. Hiçbir şey demedi, kucakladı. Dedi oğlum kayıptı, bulundu. Ölüdü, ölü de dirildi. Hemen en güzel kaftan, en güzel yemek ve parmağına da yüzük. Artık oğlum sen benimsin. İşte baba Tanrı'ya dönenler, tövbe edenler böyledir. Ve insan kendi günahlarını görmeden, kendi fakirliğini, kendi yaptığı hataları görmeden gidemez. Görecek, diyecek ben Rab layık değilim, beni bağışla. O zaman Rab bağışlar. Ona en güzel kaftanı giydirir ve onu kutsar, yüceltir.
1: Evet. O zaman tövbe ve imanla Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Kurtuluşumuz
0: Amin.
1: İçin İsa Mesih'e güvenebiliriz.
0: Amin.
1: Evet, zamanımızın sonuna geldik. Bugün aslında Anadolu'da Hristiyanlığın büyümesini konuşurken yanlış öğretiler ve sapmalar üzerinde durduk. Ve yine de buna rağmen, birçok şeye rağmen aslında Hristiyanların güçlü bir şekilde, Mesih'e bağlı bir şekilde sadakatle ilerlediğini, itaat ettiğini de gördük. Ve burada kutsal kitabı bilmek, okumanın ne kadar önemli olduğu üzerinde de konuştuk. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler diliyorum efendim.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin ve Nuh Bey ile beraber Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında günah konusunu ele alıyoruz ve bunun neden bu kadar büyük problem olduğunu ele alıyoruz ve günahkar eylemlerimizin yerine hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkürler. Yine sizinle birlikte olmak ve Radyo Maranata dinleyicilerle birlikte olmak bizi mutlu ediyor.
0: Kesinlikle teşekkür ederiz. Biz de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ve bugün tembellik üzerine konuşacağız. Tembellik ve çalışkanlık üzerine konuşacağız. Eğer bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Ve tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Onu hatırlatmış olayım. Tembellik konusuna girmemiz gerekirse Nuh Bey, tembelliği sadece biz fiziksel olarak mı algılamalıyız, yoksa ruhsal olarak da tembel olabiliyor muyuz?
1: Ya çoğu zaman insanlar tembellik dediği zaman aklına şu geliyor: geç saate kadar geç saatte uyanıp pijamalarıyla evde vakit geçirmek ya da bulaşıkları lavaboda bırakıp bütün gün koltukta uzanıp televizyon izlemek ya da internete bakmak gibi. Bunları hayal ederek bunların tembel ya da yavaş hareket eden ağır kanlı gibi kişileri tembel diye ifade ediyoruz. Ancak kilisenin günah olarak kabul ettiği tembellik sadece bu değil. Yani bu türden oldukça farklı bir özelliğe sahip. Kilisede de geleneğine göre tembellik sadece fiziksel yavaşlığın yanı sıra ruhun hasta olması, yani ruhsal bir hastalık olması ve istek ile ruhun, istek ile canlılığını yitirerek hareketsiz kalması. Yani biz bunu ilk kilisede kullanılan bir kelime var Grekçe. Kutsal kitapta direkt geçmese de akedia denilen bir Grekçe kelime var. Bu ilgisiz, umarsızlık, ruhsal tembellik anlamına geliyor. Tanrı'ya karşı ilgisizlik anlamına geliyor. Ve bu ilk kilisede bunu ruhsal bir tehlike olarak değerlendirip kişinin ruhsal disiplinleri bırakması, duaya ve ibadete karşı ilgisizleşmesi, Tanrı isteğine, arzusuna karşı ilgisizleşmesini ifade ederken kullanıyor bu tembelliği. Kutsal kitapta ise tembellik, çalışmaktan kaçınmak, görevlere ve sorumluluklara ilgisiz kalmak, hatta ahlaki ve manevi ruhsal sorumluluklara karşı duyarsızlık olarak da ifade edilebiliyor.
0: Gerçekten ölümcül bir günah mı bu?
1: Aslında tembelliğin diğer günahlardan farklı yanı yapılan günah değil, yapılmayan günah olmasıdır.
0: Ha, ilginç.
1: Değil mi? Diğer günahlar bir şeyleri yapınca yapılmasıyla günah oluyor. Bu yapılmayan günah olarak geçiyor. Yani bir kötülük yapmaktan ziyade yapılması gereken iyiliği yapmamaktır. Örneğin başkalarını rahatsız eden bir durumu düzeltebileceği halde düzeltmek istemeyen bir kişi bencil bir tembellik ve irade bir tembellik sergilemektedir. Kilisede genellikle tembelliği bir sorun olarak görmesinin temel nedeni de bunun Tanrı sevgisini ve komşu sevgisini emrine ters düşen ciddi bir yapıya sahip olmasıdır. Yani Tanrı'yı sevme konusu nedir? Ona ibadet etmek, ona hizmet etmek, sevgiyi beslemek, onun sevgisini eksiksiz bir şekilde hayatımızda uygulamaktır. Ve 10 emire baktığımız zaman ilk emirin içerisinde de olan Tanrı'yı bütün yüreğini, bütün canını, bütün aklını da seveceksin. Ama bu ruhsal anlamda tembel olan kişi, yani tembellik dediğimiz kutsal kitap tembellik, Tanrı'yı bütün yüreğiyle sevmeyip onun buyruklarını yerine getirmemeyi ifade edebiliyor. Ve bunu komşumuz için de aynı şekilde, komşunu seveceksin, onları bağışlayacaksın, onlar için yapılması gereken hizmetler konusunda Tanrı bize sürekli bilgi ilgilendiriyor. Bu iyilikleri yapmamak da Tanrı'nın gözünde tembellik olarak ve bir günah olarak görülüyor ve en önemli örneklerinden biri İsa'nın emanet talant benzetmesine baktığımız zaman bir talantı alan kişi vardı ve bunu toprağa gömüyor.
0: Saklıyor.
1: Ve efendisi onu kötü ve tembel hizmetçi diye azarlıyor. Şu yararsız köleyi dışarı çıkarın, karanlığa atın, orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak diye cezalandırıyor. Yani onun sonucunu gösteriyor. Ama bunun nedeni hizmetçinin yanlış iş yapması değil, efendisinin emrine itaat etmeyip hiçbir şey yapmamış olması. Yani burada hiçbir şey yapmamış olması, Tanrı'nın verdiği şeyleri değerlendirmemiş olması, onun sözüne itaat etmeyip hiçbir şey yapmamasına karşı bir cezalandırma geliyor, bir yargı geliyor. Bu anlamda tembelliğin ölümcül olan bir günah olduğunu da ifade edebiliriz. Ve İsa Mesih'in son yargı hakkında öğretirken sonsuz cezayı alacak kişilerin işlediği günah hakkında şunu söylüyor: başkalarına sevgi göstermemek ve ihmakkar davranmak olduğunu belirtiyor. İsterseniz onu ayetini okuyup hemen bu sorunun cevabını da tamamlamış olalım. Matta 25. bölümde çıkıyor, 42, 43 ve 46. ayetlerde görülüyor. İsa Mesih diyor ki benzetmede: sonra solundakileri şöyle diyecek: ey lanetliler, çekilin önümden, iblisin melekleri için hazırlanmış olan sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım bana yiyecek vermediniz, susamıştım bana içecek vermediniz, yabancıydım, beni içeri almadınız, çıplaktım beni giydirmediniz, hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecektir. Burada aslında İsa'nın vurgulamak istediği şey, aç çıplak olan en küçük kardeşlere yapılmayan yardımın Rab'be yapılmamış sayılacağını, yani bunu bir tembellik olduğunu söylüyor. Komşularımıza karşı duyarlı olup yapmamız gerekenleri yapmamanın bir tembellik olduğu ve bunun sonucunun ağır bir şekilde cezalandırma olduğu konusunda da hassas bir şekilde bizi uyarıyor.
0: Bugün çoğu insanda aslında, ben de gözlemliyorum bunu, belki zaman zaman kendimin de düştüğü anlar olabiliyor bu konuda. Ruhsal anlamdaki tembellik, ruhsal atalet aslında ve belki buna çeşitli sebeplerden kaynaklanabiliyor. Bu çeşitli sebeplerden kaynaklanabiliyor ve belki depresyon gibi belki farklı durumlarda da bunun daha yoğun bir boyuta geldiğini görüyoruz. Peki çözüm ne Nuh Bey? Yani Tanrı'nın bizden isteği ne bu tembellik karşısında? Ne istiyor Tanrı bizden?
1: Tanrı bizden aslında çalışkan, üretken, sorumluluk sahibi olmamızı istiyor ve sadece fiziksel içten kaçınmak değil, ruhsal görevlerden uzaklaşmayı konusunda bizi uyarıyor. Yani ruhsal şeylerde tembellik yapmamamız konusunda, gayret etmemiz konusunda bizi uyarıyor. Tanrı'nın tembellik konusundaki isteği, az önce değindiğim gibi, çalışkan olma ve verimlilik. Yani Süleyman Özdeyişleri 6. bölüm 6. ayetten 11. ayete kadar kısma baktığım zaman Tanrı orada diyor ki: ey tembel kişi, git karıncalara bak diyor. Karıncalara bak, onların yaşamlarından bilgeliği gören, başkanları, önderleri, yöneticileri olmadığı halde nasıl çalışıp nasıl erzak biriktirdiklerini anlatıyor. Aslında bu çok ilginç bir şey, çünkü karıncaların çalışma organizasyonuna baktığımız zaman işçi karıncalar yiyecek bulma, yuva yapma, lavraları besleme gibi görevleri var. Ve kraliçe karınca koloninin devamını sağlayan yumurtaları yumurtalama görevini yürütüyor ve başlarında gerçekten bir önder yok. Ama hepsi kendi sorumluluklarını bilerek, birbirlerine haber vererek, yardım ederek, bu birlik içerisinde çalışıyorlar ve geleceklerini düşünerek depolamadır, birbirinin ihtiyaçlarını karşılamadır, bu konuda yetenekli bir özellikleri var. Ve bu bize Tanrı'nın bizden istediği şey, karıncalardan ders almak, tembelleşmemek ve bunu hayatımızda gerçekten Tanrı isteklerini yerine getirerek, çalışarak bir şekilde bu tembellikten kurtulmamızı istiyor. Tanrı'nın bizden istediği şey, Tanrı'nın krallığının işçisi olmamızı istiyor. Ona hizmet eden işçiler olmamızı istiyor. Sadece maddi işlerde çalışkan olmamız değil, aynı zamanda Tanrı'nın krallığı için emek vermemizi istiyor. Hatta Matta 9. bölüm 37-38. ayetlerde İsa Mesih öğrencilerine söyledi: ürün bol ama işçi az diyor. Ve burada Tanrı'nın isteği doğrultusunda çalışmaya hazır işçilere ihtiyaç duyuluyor ve Tanrı bizim ona hizmet eden hizmetçiler olmamızı istiyor. Gerçekten o insanları Rab'be yönlendirecek, onları yetiştirecek, onlara Tanrı'yı anlatabilecek, sevgisini gösterebilecek. O şekilde ruhsal gayreti de göstermemizi istiyor ve sorumluluklarımızı yerine getirmemizi istiyor. Tanrı'nın bizlere verdiği, herkese yetenekler var, armağanları var ve kişi aldığı armağana göre, yeteneğine göre sorumluluklarını toplum içerisinde yerine getirmesini istiyor.
0: Nuh Bey, peki neden çalışkan olmalıyız ve ruhsal anlamda bu bize ne kazandırıyor?
1: Yani çalışkan olmamızın asıl sebebi aslında Tanrı'nın bizi sevdiği gibi birbirimizi sevmemizi öğütlemesinden de kaynaklanıyor. Bu neye bağlıyoruz? tembelliğin karşıtı olarak çalışkanlık anlamına gelen İngilizce kelimesi diligence denilen kelimedir ve bu Latince'de diligere kökünden geliyor. Yani sevmekten geliyor. Çalışkanlık sevmekle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Hmm. Yani çalışkanlık sevginin bir sonucudur. Hiçbir şey yapmamak da sevgisizliği ifade ediyor. Hmm. Ya bizim Tanrı'nın bizden istediği Tanrı sevgidir ve bizim de onun gibi sevgide kalmamızı ve birbirimizi sevmemizi istiyor. O zaman ne olmamız lazım? Sevginin ifadesi burada az önce anlattığım gibi çalışkanlık olduğu için bunu çalışarak başkalarına hizmet ederek bu şekilde yansıtmamız gerekiyor. Bir diğer şey de çalışkan olmamızın sebebi hem de ruhsal anlamda Tanrı'ya hizmet etmek ve onur vermemize sağlıyor. Yani çalışkanlık Tanrı'nın bize verdiği yetenekleri, fırsatları doğru kullanarak onu onurlandırmak anlamına geliyor. Kolosiler 3. bölüm 23. 24. ayete baktığımız zaman her ne yaparsanız insanlar için diye Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. Bizler Tanrı'ya hizmet ediyoruz ve ona onur vermek için yaşıyoruz. Çalışkanlık yaptığımız bütün işlerde Tanrı'ya daha çok onur vermek, ona hizmet etmek anlamına geldiği için bu anlamda bunu sürdürmemiz isteniyor. Tanrı'yı sevdiğimizi de ona hizmet ederek gösterebiliriz. Bir diğer şey de Tanrı'nın planını ve çağrısını yerine getirmektir. Tanrı herkese, her insanı özel bir amaç için yaratmıştır. Aslında hepimiz insan olarak aynı fonksiyonlara sahip görünsek de Tanrı'nın bizi yarattığı, bize verdiği armağanlar, çağrılar farklı olabiliyor. Bizler çalışkanlık bu çağrıyı yerine getirmenin bir yolu oluyor. Efesliler 2. bölüm 10. ayete baktığımız zaman biz Tanrı'nın yapıtıyız, onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Yani bu bize neyi gösterir? Çalışkan olmamızın sebebi Tanrı'nın bizleri belirlediği amaça göre, yarattığı amaca göre ve çağrısına göre yaşamamızdan dolayı çalışkan olmamız gerekiyor. Bir diğer şey de toplum içinde bir ışık olmak ve örnek teşkil etmemize yarıyor çalışkan olmamız. Hristiyanların toplum içinde sorumluluk sahibi bireyler olarak görünmesine yardımcı olduğundan bu topluma da fayda veriyor ve Tanrı'yı temsil etmesi açısından önemli, yani imanlılar olarak. 1. Selanikler 4. bölüm 11. ve 12. ayetlere baktığımız zaman size buyurduğum gibi sakin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı, ellerinizle çalışmayı amaç edinin. Öyle ki kimseye muhtaç olmadan öbür insanların önünde saygın bir yaşam sürebilirsiniz. Bu imanlıda olması gereken bir yaşam biçimidir ve çalışkanlık bizim Tanrı'ya bağlı olduğumuz, kimseye muhtaç olmadan insanlara saygın bir hayat olarak hem Tanrı'nın erdemlerini yansıtan bir kişi olarak gösteriyor. Aynı zamanda Tanrı'nın krallığı içinde de katkıda bulunuyor çalışkanlık. Ruhsal anlamda baktığımız zaman sadece bireysel kazanımlara değil Tanrı'nın krallığına katkıda bulunmaya da hizmet ediyor. Matta 5. bölüm 16. ayette İsa Mesih'in söylediği bir söz var. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Yani bizim yaptığımız iyi işler, bu hem ruhsal olabilir hem normal işler olabilir. Bunlar aracılığıyla insanlar Tanrı'nın varlığını görecekler, Tanrı'nın ışığını görecekler. Bu da onların iman etmesine yardımcı olacak ve Tanrı'nın egemenliğinin genişlemesine yardımcı olacak. Bunun gibi birçok ruhsal faydaları olduğunu ve çalışkan olmamızı gerektiren sebepler olduğunu açıklayabiliriz.
0: Evet, önemli bir konuya değindiniz aslında. Ruhsal anlamda çalışkan olmamız sadece bizi etkilemiyor aslında. Evet. Çevremizdekiler de etkiliyor. Çevremizdekiler için bir fırsat olmuş oluyoruz. Ve Tanrı'dan aldığımız o amaç doğrultusunda aslında çalışkan olmamız gerektiğini görüyoruz. İsa Mesih'in bu ruhsal çalışkanlığı değil mi günün sonunda? Yani aslında Tanrı'nın o isteğini, kendi tasarısını, aslında kendisi zaten Tanrı'dır. Kendi tasarısını yerine getirme konusundaki bu çalışkanlığı günün sonunda bizim ruhsal anlamda kurtuluşumuza sebebiyet verdi. Onu görüyoruz. Çarmıh üzerinde İsa öldü. Üçüncü gün dirildi, diri olarak göğe alındı ve bir gün tekrar geri gelecek ve biz buna iman ederek aslında kurtuluyoruz bu sayede. Yani İsa orada üşenmedi, bugün çarmıha gerilemem, biraz işim var falan demedi ya da çok kendimi o modda hissetmiyorum da demedi. Değil mi? Aslında çarmıh yolunda müthiş bir çalışkanlıkla gitti ve bu günün sonunda adına iman eden herkes için bir bereket oldu.
1: Ve ilginç bir şey Luka'da çıkıyordu İsa Mesih. öylece köye alınacağı gün yaklaştığını fark ettiğinde kararlı adımlarla Yeruşalim'e gittiğini söylüyor. Yani öleceği yere kararlı adımlarla gittiğini gösteriyor. Ve orada da tembellik etmedi, ağır davranmaması aslında onun senin söylediğin gibi bize kurtuluş getireceğini bildiği için yaptığı hizmeti amaca sürekli olarak gayretli bir şekilde yerine getirdi.
0: Evet. Şimdi isterseniz bir virgül koyalım, kısa bir ara verelim. Aradan sonra Günah Verden programıyla devam ediyoruz.

web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin. Sevgili.

0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Maranata.
2: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız. Bugün Kartal Protestan Kilisesi pastörü Nuh Baytekin ile tembellik üzerine konuşuyoruz. Ve bunun karşısına çalışkanlığı nasıl geliştirebileceğimiz üzerinde konuşuyoruz. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Tekrardan hatırlatmış olayım. Ve konumuza devam edecek olursak aslında birçok insan burada aslında İncil'de çalışkan olmanın öğretildiği için sanki bütün bu sistemin çalışkan olma öğretisinin sanki yöneticilerin ve işverenlerin ekmeğine belki yağ sürmek için olduğunu iddia ediyorlar, söylüyorlar. Gerçekten bunun için mi var?
3: Aslında bizim insanlığımız ya da genellikle böyle bir görüşe sahip olan kişiler çalışkan olmak, sadık bir şekilde çalışmak, işini de doğru bir şekilde yapmayı biraz argo olacak ama enayilik gibi görüyorlar. Niye bunu bana hakkımı vermiyorsa ya da niye ben o patronun bana onun zenginliği için çalışım gibi böyle farklı düşüncelere girebiliyorlar. Ama Hristiyan bakış açısına göre çalışkan olma öğretisi yalnızca yöneticilere ve işverenlerin çıkarına hizmet etme amacıyla verilmiş bir buyruk değil aslında. Yani aksine bireylerin Tanrı ile olan ilişkilerini güçlendirmek, Tanrı'nın yüceliği için yaşamalarını sağlamak ve toplumun genel refahını arttırmak amacını taşıyor ve biz bunun farkında olmamız gerekiyor. Bunları biraz açmak gerekirse Tanrı'ya hizmet etme ve onu yüceltme amaçlı çalışkan olmamız gerekiyor. Kolosseliler 3. bölüm 23. 24. ayete baktığımız zaman Rab'den miras ödülünü alacağını bilerek diyor, her ne yaparsanız insanlar için değil Rab için yapar gibi candan yapın. Rab Mesih'e kulluk ediyorsunuz. Burada biz Rab Mesih'e kulluk ediyoruz. Hristiyanlar olarak, Mesih'i örnek alan kişiler olarak bizim ödülümüzü Tanrı vereceğini bilerek her şeyi candan, yürekten doğru bir şekilde yapmamız öğretiliyor. Bu çalışkan olmanın öncelikle Tanrı'ya adanmış bir yaşam biçimi olduğunu gösteriyor ve bu çaba başkalarının çıkarını değil Tanrı'nın yüceliğini yöneliktir. Yani bizim yapacağımız bütün çaba, bütün gayret Tanrı'ya yücelik getirmeye bağlı olması gerekiyor ve onun bizi ödüllendireceğini bilerek bu yürekle yaşamamız gerekiyor. Ve yeteneklerimizin, sorumluluklarımızın doğru kullanılması gerekiyor aslında. Sorumluluklarımızı taşımamız gerekiyor. Bizler bir yerde işçiysek ya da bir konumumuz varsa onu layığıyla yapmamız gerekiyor. Tanrı her bireye çeşitli yetenek veriyor. Bu yeteneğine göre insanlar iş buluyor, fırsatlar buluyor ve buna göre çalışıyor. Bu yetenekleri tembellikten uzak verimli bir şekilde kullanmak bir sorumluluktur. Bu herkese verilen bir sorumluluktur ve bizler sık sık dile getirdiğimiz Matta 25. bölümdeki bu emanet talent benzetmesine baktığımız zaman da Tanrı'nın verdiği yetenekleri geliştiren çalışkan kişilerin övgü aldığını ama onları boşa harcayan kişilerin tembel kişilerinin kınandığını ve yargılandığını görürüz. Bu anlamda baktığımız zaman bizim aslında sorumluluklarımızın yerine getirmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun bize verilen sorumlulukların yerine getirilmesi, onları hayatımızda gayretli çalışkan bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Ama şunu da hatırlamamız lazım. Toplumsal adalet ve refah amacı olması gerekiyor yaptığımız bütün çalışmalarda. Bireylerin birbirine karşı sorumluluklarını önemseniyor çalışkan olmak. Bireylerin toplumun refahına katkıda bulunmalarını, böylece komşularına daha faydalı olmalarını sağlıyor. Bu Efesliler 4. bölüm 28'de şu şekilde ifade ediyor. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olana paylaşacak bir şey olsun. Yani bizim yapacağımız çalışmamızın sebebi toplumda bu hırsız kavramı illa gidip birisinin evine gizlice girmek değil. Başkasının hakkını yemek ya da iş şirketteki şeyleri patron haberi olmadan, üst kişinin haberi olmadan kendi çıkar için kullanmak gibi birçok şeyleri
2: zamanı çalmak,
3: çalışıyormuş gibi gösterip çalışmamak. Bütün bunlar bu hırsızlık şeyin içine ama ne diyor? Kendi emeği doğru bir şekilde yapıp hem topluma faydalı olsun hem de senin için yararı olacağını söylüyor. Ve son olarak söylemek istediğim şey, sosyal ve ekonomik adaleti hatırlamamız gerekiyor. Çalışkan olma öğretisi Hristiyanlıkta işverenlerin ve yöneticilerin suistimaline açık olmamalıdır. İşçilerin hak ettiği karşılığı alması, adil bir muamele görmesi Kutsal Kitap'ta önemli vurgulanıyor. Yani Tanrı'nın gözünden kaçmıyor. Bize yapılan haksızlıklar, adaletsizlikler Tanrı'nın gözünden kaçmıyor. Yakup 5. bölüm 4. ayete baktığımızda, İşte ekinlerinizi biçen işçilerin haksızca alıkoyduğunuz ücretleri size karşı haykırıyor. Orakçıların feryadı her şey egemen Rabbin kulağına erişti diyor. Yani bizler şunu hatırlamamız gerekiyor. Bize yapılan haksızlıkların tümünü Tanrı görüyor. Ve Tanrı mutlaka onlara karşılığını ödetecektir. Tanrı onlara mutlaka bize yapılan haksızlığın karşılığını ödetecektir. Ama kendimden baktığım zaman, ben bana yapılan haksızlıklar karşısında kendimden ödün vermeye başladıkça ben de o insanlar gibi değersiz bir hayat yaşamaya başlıyorum. Doğru. Topluma bir faydam olmuyor, kendime bir faydam olmuyor. Kendimi geliştiremiyorum, bir şeyler öğrenemiyorum. Ama bana yapılan haksızlıklara rağmen ben bana verilen sorumluluğu sürdürmeye devam ettiğim zaman bir gün bir bakıyorum Tanrı beni daha iyi bir yere yönelterek, daha iyi insanları karşıma çıkartarak, benim değerimi bilen, hakkımı veren insanlara ve çok da onurlu işler yapabiliyorsun. Yani o işlerde hizmet edebiliyorsun. Bu yüzden benim tavsiyem, bizler hani sonuna kadar sadık olalım, gayretli olalım, çalışkan olalım ve insanların hani ekmeğine yağ sürmek değil bu. Tanrı'nın bizden istediği sözü yerine getirmek ve Tanrı'ya yücelik getirdiği için çalışkan olmamız gerekiyor.
2: Evet, ve aslında siz konuşurken aklıma geldi, diğer programlarda da diğer konuları işlerken de hep bir noktada aslında konu şeye geliyor gibi, Tanrı'ya güven, hani Tanrı'dan emin olmak, o içsel eminlik, hep bir konu oraya geliyor bir noktada. Evet. Yani tembellik, çalışkanlık konusunda da. Evet, tamam çalışacağız ama işte
3: hakkımız
2: belki
3: ne olacak?
2: Hakkımız ne olacak konusunda. Aslında yine Tanrı'ya güvenmek ve içsel anlamda emin olmanın da burada önemli olduğunu görüyoruz.
3: Mutlaka.
2: Öyle ki bu bizde bir kaygıya sebebiyet vermesin. Bahsettiğiniz gibi aslında biz kendi karakterimizden ödün verecek bir duruma gelmiş olmayalım. O içsel eminlik aslında çok önemli. Tüm yaşamı da etkiliyor orada, onu mutlaka görüyoruz. Şey de merak ediyorum Nuh Bey, aslında çalışkan olmaktan bahsettik. Tanrı'nın tasarısında, yani aslında insanın yaratılışında bu çalışkan olmak var diyebilir miyiz? Mesela Adem ve Havva çalışıyor muydu onlar?
3: Yani aslında bu çok ilginç ve güzel soru. Çünkü insanların aklında şöyle bir şey var. Çalışmak sanki Adem ve Havva günaha düştükten sonra Tanrı'nın verdiği bir lanet gibi düşünülüyor. Ama kutsal kitabı açıp baktığımız zaman Tanrı günaha düşmeden önce de Adem ve Havva'nın bir görev verdiğini ve onların da çalıştığını görüyoruz. Yani Yaratılış 2. bölüm 15. ayette Tanrı Adem bahçesine bakması, onu işletmesi için Adem'i oraya koydu. Aslında burada işletmek ve koruma görevini verdi. Bu bir hizmet, bir çalışmadır.
2: Doğru.
3: Ve bu günaha düşmeden önce yapılan bir şeydi. Ama burada kullanılan İbranice kelimeye baktığımız zaman günaha düştükten sonraki o meslek, işle çalışmakla biraz farklı olduğunu görüyoruz. Yani o zaman çalışmak zevk veren, Tanrı'nın sevincini getiren, coşku getiren, böyle ağır hissettirmeyen bir çalışmaydı. Çünkü günahın egemen olmadığı bir dönemdi. Ama o zaman da çalışıyorlardı. Fakat günaha düştükten sonra da Tanrı yine bu çalışma konusunda onlara bir yükümlülük verdi ama burada onların üzerine biraz daha zahmetli olmaya başladı. Günaha düştükten sonra yaşanan işin zahmetli hale gelmesini görüyoruz. Toprak senin yüzünden lanetlendi, yaşam boyunca emek vermeden yemek yiyemeyeceksin diyor. Bu durum başlangıçta Tanrı'nın işin bir parçası olarak koyduğu çalışmanın aslında kutsal ve yaratıcı bir faaliyet olduğunu ama günahla birlikte zahmete dönüştüğünü bize gösteriyor. Yani çalışmak başlangıçta da vardı. Tanrı insanı yarattığında bu görevi insana vermişti. Ama günahla birlikte bu biraz daha zahmete dönüştüğünü söyleyebiliriz.
2: Aslında bu bir ceza olarak çalışmayı görmemeliyiz. Bahsettiğiniz gibi daha Adem ve Havva ilk yaratıldıklarını günahtan önce de onlar aktif olarak hizmet ediyorlardı, çalışıyorlardı. Bahsettiğiniz gibi zaten Tanrı'nın bize verdiği bir takım yeteneklerle doğuyoruz. Ve bir kişi aslında Mesih'e iman ettiği zaman bir noktada ruhsal armağanları da oluyor. Yine Tanrı'nın sağladığı armağanlar oluyor. Bunların hepsinin amacı hizmet etmek aslında bir noktada. İyi bir kahya olmak, yani Tanrı'nın bize sağladığının, verdiği o şeylerin sorumluluğunu iyi bir şekilde ele almak, onları iyi bir şekilde yönetmek, hesap verebilir durumda olmakla alakalı bir noktada. Tembellikten peki nasıl sıyrılabiliriz?
3: Aslında tembellikten sıyrılma konusu, Adem Hava konusu açılmışken oradan girmek istiyorum.
2: Buyurun.
3: Çalışmayı biz bir ibadet olarak görmemiz gerekiyor. Bu biraz garip gelebilir ama Pavlus da işaret ettiği gibi çalışma Hristiyan inancında Tanrı'ya hizmet etmenin bir yoludur. Yani mekkallah denilen İbranice bir kelime var. Bu iş, çalışma, emek anlamında kullanılan İbranice bir kelimedir. Ama ilginç olan şey, bu kelime Tanrı'ya ya da başkalarına hizmet ederken yaptığınız fiziksel ve zihinsel çabaları da ifade ediyor. Tapınmayı da ifade ediyor. Abad denilen yine İbranice bir kelime var. Tanrı diyor ya, İsrail halkı Mısır'dan çıkarken onlar bana hizmet etsin diye onları çıkarttım ya da bana tapınsın diye. Bu aynı anlama geliyor. Abad denilen kelime Tanrı'ya hizmet etmek anlamına da geliyor. Aynı zamanda Tanrı'ya çalışmak anlamına da geliyor. Aynı zamanda Tanrı'ya tapınmak anlamına

0: Çiftçilerin yaptığı, balıkçıların ve deniz ticareti uğraşan kişilerin yaptığı işi de aynı kelimeyle kullanıyor. Hmm. Yani bizler bir anlamda çalışmayı ibadet gibi görmemiz gerekiyor. Tanrı'ya hizmet ettiğimizi düşünüp, yani bu ne anlama gelir ibadet dediğimiz zaman? Tanrı'nın önünde yaşamamız gerekiyor. Ne yaparsak yapalım Tanrı'nın adına leke gelmeyecek, ona yücelik getirecek şekilde çalışmamız gerekiyor. Bu bilinçte olmamız gerekiyor. İkincisi, amaç ve misyon bilincinde olmamız gerekiyor. Tanrı'nın her bireye verdiği yeteneği, misyonun ne olduğunu, çağrısının ne olduğunu farkında olmamız gerekiyor. Bunu sürekli olarak kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Ben niçin yaşıyorum? Ben niçin çalışıyorum? Benim çağrım nedir? Benim Tanrı'nın bana olan çağrısı, bana verdiği yetenek nedir? Bunu bilip bu bilincinde olursak tembelliğe pek düşmeyeceğimizi düşünüyorum. Yani o niçin yaratıldığımızı, bize ne görev verildiğini, amacını bilirsek ona göre biraz daha, hatta senin İsa Mesih'in geliş amacı, onun yaşam amacını bildiği için gayretle çalıştığı gibi biz de bu bilinçte olduğumuz zaman tembelliğe düşmeyeceğiz. Evet. Tembellikten sıyrılacağız diye düşünebilirim. Bir konuda dua ve derin düşünme. Yani Tanrı'nın tembelliğimizi aşmamız için Tanrı'dan güç ve kararlı bir yürek isteyebiliriz. Yani bu, bizler zaman zaman tembelliğe düşebiliriz ya da öyle bir ruha kapılabiliriz. Ama bunun için Tanrı'ya dua ederek o tembellikten sıyrılabiliyoruz. Bazen çok isteksiz oluyorum. Rab bana güç ver. Rab bunu yapabilmeme yardım et. Birden Rab bana bilgelik veriyor, güç veriyor ve yapamayacağım bir şey yapabilecek cesaret geliyor, kararlılık geliyor ve o işi yapabiliyorsun. Bir motivasyon yine geliyor ve Tanrı'nın sözünü düşündükçe de Tanrı'nın bize o sözler aracılığıyla daha çok çalışkan olmamız konusunda yönlendirecektir. Bu da bizim tembellikten sıyrılmamıza yardımcı olur.
1: Evet, ve İsa'da bu çalışkanlığı nasıl görüyoruz Nuh Bey? Kapatmadan onu da sorayım.
0: İsa'da çalışkanlığı şöyle söyleyeyim. Onun sürekli hizmetinde aslında biz dile getirdik ama İsa Mesih gündüzleri halka öğretiyor, hastaları iyileştiriyor, onlara Tanrı'nın sevgisini gösteriyor. Ama çoğu zaman kalabalıklar dağıldıktan sonra da ne yapıyor? Öğrencilerini öğretmeye devam ediyor ya da dua etmeye devam ediyor. Yani bir tembellikte sürekli bir hizmet ettiğini görüyoruz ve diyor ki babam çalışıyor, benim de çalışmam gerekiyor gibi.
1: Anladı.
0: Onun sürekli bir hizmet anlayışı vardı ve bunu sürdürüyordu. Bizim de bu şekilde İsa'dan çalışkanlığı öğrenebiliriz. Tembellik etmediğini görüyoruz. Diğeri de İsa'nın görev bilinci. Az önce de değindiğimiz bir konu. İsa görevini büyük bir ciddiyetle yaklaştı ve zamanını boşa harcamadı. Beni diyor ki Yuhanna 9. bölüm 4. ayette. Beni gönderen işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Yani yapacak zaman varken bunu boşa harcamamamız gerekiyor. Evet. Zaman varken bunu değerlendirelim ve zamanımızı iyi bir şekilde. Çünkü yapacağım işi belli, niçin geldiği belli ve zamanın ne kadar kısıtlı olduğu ve bizler sanki sonsuz yaşayacakmışız gibi birçok şeyi yapıyoruz. Doğru. Erteliyoruz, yapmıyoruz, geciktiriyoruz ama İsa Mesih bize ne diyor? Zamanımız aslında sınırlı ve bu sınırlı zamanı şu an değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun bilincinde olmamız lazım. İsa Mesih zorluklara rağmen çalıştı. Bu bize çok önemli. İşte az önce sorduğumuz soru, bu önderler, yani patronlar, ilişkiler, bunlarla ilişkili de olabilir ama İsa eleştiri ve yanlış anlaşılma, halkın yoğun baskısına rağmen, onların yaptığı hizmeti anlamaması, reddetmesine rağmen İsa Mesih vazgeçmedi.
1: Evet.
0: Tüm zorluklara rağmen hizmetini sürdürdüğünü görüyoruz ve son olarak da İsa'nın çalışmayı öğütlediğini görüyoruz. İsa tembelliği eleştiren, çalışmayı öğütleyen birçok şey anlatıyor ve biz az önce anlattığımız emanet, talant yine örnek gösterebiliriz ve bunun gibi daha birçok şeyi İsa'nın öğretilerine baktığımız zaman çalışmaya, gayretli olmaya ve dediği gibi ben insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Bence bizler çalışkanlığı öğrenmek istiyorsak insanlarda hep birilerinden hizmet almak, saygı görmek, tembellik yapma gibi bir şeyi var, doğası var ama İsa Mesih kendisi Tanrı olduğu halde, kendisi yüce bir varlık olduğu halde insanın sıfatında geliyor ve insanlardan övgü ya da ona hizmet edilmesini beklemeden kendisi başkalarına hizmet ediyor.
1: Evet.
0: Çalışıyor. Bu bence İsa Mesih'te öğreneceğimiz en önemli şeydir.
1: Çok teşekkür ederiz Nuh Bey. Programımızın sonuna geldik aslında ve bir ayetle kapatmak istiyorum. Yuhanna 5. bölüm 17. ayetten okumak istiyorum. Siz zaten okudunuz. Diyor ki ama İsa onlara şu karşılığı verdi. Babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum diyor İsa. İlginç bir nokta. Ben de çalışıyorum demesi aslında ilginç. Çünkü bugün bir kişi Mesih İsa'ya iman ettiği zaman, artık İsa'nın onun çarmı üzerinde öldüğünü ve üçüncü gün dirildiğine iman ettiği zaman artık o günah problemi ortadan kalkıyor. Yani bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o problem ortadan kalkıyor. Ve aslında İsa o kişi için

halen şu anda aracılık etmeye devam ediyor değil mi? Yani babanın yanındadır, babanın tahtının sağındadır. Ve aslında dünyaya geldiğinde nasıl çalışıyorsa şu an halen diri Tanrı olduğu için İsa Mesih çalışmaya devam etmektedir. Bizim için aracılık etmeye devam etmektedir. Biz her gün işlediğimizde o belki usanmadan, bıkmadan Tanrı ile aramızda o aracılığı sürdürmeye devam ediyor. Aslında o kefareti hatırlamaya devam ediyor. Bunu görüyoruz. Bu konuda daha fazla sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve aynı şekilde sosyal medya platformlarından da @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Yeniden güzel bir programla karşınızdayız. Tanrı Öğretisi programına hoş geldiniz sevgili misafirimiz, öğretmenimiz, sevgili araştırmacı yazar Murat Bağır bizimle stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
1: Hoş bulduk. Ben de dinleyicilerimize esenlik diliyorum. Teşekkür ediyorum bizi dinledikleri için.
0: Evet, bugün Tanrı'nın Doğası 6. programına geçiyoruz. Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Sizler için çok güzel ilahiler hazırladık. Bu arada bunu da ayrıyetten hemen bir reklam yapalım size. Radyo Maranata yazmanız yeterli efendim YouTube sayfamızda. Şimdi geçen programımızda bayağı konular konuştuk ve özellikle bu son konuştuğumuz konu çok önemliydi. Tanrı'nın doğruluğu konusunda ve adaleti ve adilliği konusunda konuşmuştuk. Orayı kısaca bir özet geçelim ve ondan sonra o konuyu bitirdikten sonra Tanrı'nın karakteri ikinci bölümümüze devam edelim. Ve ondan sonra ben yine bir soru daha soracağım. Özellikle yani bunu çok duyduğumuz ve bu konuyu konuşuyoruz. Yani imanlarda yani kötülükten biliyorsun tiksinme var, günahtan nefret etme var. Bu bir yani yerdemimizin bir parçası oluyor. Bu konulara gireceğiz. Ama ondan önce bu Tanrı'nın doğruluğu konusunda bir nokta yapalım ve Tanrı'nın karakteri bölümünde ikinci kısma geçelim sevgili Murat Bağır.
1: Evet, teşekkürler, memnuniyetle. Şimdi bu doğruluk ve adalet kavramı çok önemli bir kavram olduğu için biraz daha üzerinde durmak gerekiyor. Özellikle ülkemizde bu yaşadığımız günlerde birçok insanın bundan şikayeti olduğu için, işte acı çektiği için, kaygıları olduğu için doğruluk ve adalet kavramı üzerinde biraz daha düşünelim, konuşalım isterim. Tanrı'nın tabii doğruluk ve adaletin kaynağı Tanrı'nın kendisidir. Yani özellikle Tanrı'ya inanan kişilerin, özellikle biz gerçek Tanrı'ya iman eden kişilerin, imanlıların doğruluk ve adalet kavramında çok önem ve değer vermesi gerekir. Çünkü Tanrı kendisine inanan kişilerin de sadece inanan değil, aslında tüm insanların da doğru ve adil olmasını ister. Ama bu özellikle kendisine iman eden kişilerden beklentisi budur. Yani doğru ve adil olmamız. Bu konuda kutsal kitapta çok ayet var. O yüzden hani birkaç örnek vermek istiyorum. Önemli bir konu olduğu için Tanrı'nın doğruluğa ve adalete ne kadar önem verdiğini göstermek istiyorum. Mesela Amos 5. bölümde 24. ayette şunu söylüyor. Tanrı şunu söylüyor. Bunun yerine adalet su gibi, doğruluk ırmak gibi sürekli aksın. Yani yaşadığımız hayatta, ülkede gerçekten bir su nasıl akar? Böyle coşarak akar, böyle sürekli akar, hiç kesilmeden akar. Hani doğruluk ve adalet ülkemizde, hayatımızda böyle ırmak gibi sürekli aksın. Böyle bol bol su, böyle su aktığı yere yaşam getirir. Her taraf böyle yeşillenir, güzel güzel meyveler olur, insanlar gidip kıyılarında oturur, kuşlar gelir öter, ağaçlar olur orada, hani insanlar mutluluktan, gerçekten hayattan zevk alır. Yani ülkemizde de böyle su gibi doğruluk ve adalet akarsa hayatın her alanında, işte işimizi yaparken, okulumuzda, işte mahkemeye gittiğimizde doğruluk ve adalet hayatın her alanında egemen olduğunda ne olacak? O zaman o insanların su kenarında zevk aldığı gibi hayattan zevk alacağız. İnsanlar birbirine karşı gerçekten anlayışlı ve yumuşak, hoşgörülü davranacak. Tüm yaratılış gerçekten bundan bereket alacak. O yüzden hani doğruluğun ve adaletin hayatta, ülkemizde yerine gelmesi çok önemli. Mesela başka bir örnek Mika'dan vermek istiyorum. Bu da bilinen, çok bilinen örneklerden biridir. Mika 6. bölüm 8. ayette: "Ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrı sizden ne istedi?" Yani Tanrı'nın bizden istediklerinden bir tanesi adil davranmamız. Yaptığımız her işte, işimizde, gücümüzde adil olmamız. Tanrı için bu çok önemli. Evet. Dolayısıyla bizim için de çok önemli olmalı.
0: Evet, o zaman doğruluk konusunu bitirmeden önce aslında geçen programımızda İsa Mesih'ten de bahsettin. O konudan biraz bahsedip hemen diğer konuya geçmek istiyorum. Yani önceki programımızda Tanrı'nın İsa Mesih'te bizi doğru kıldığını hızlı bir şekilde geçin ama onu birazcık olsun açabilir miyiz Murat? Nasıl oluyor bu? Ayetler var mı kutsal kitapta? Referans ayetler. Yeni anlaşmadan sanırım daha çok var bu İncil'in yeni anlaşma kitabından. Senden duymak ister dinleyicilerimiz. Ben de özellikle duymak isterim.
1: Evet. O zaman ben bir Romalılar bölümünden, yeni anlaşmadan, İncil'den, Romalılar 5. bölümden birkaç ayet okumak istiyorum. Ve o ayeti okuduktan sonra üzerine konuşalım istersen. Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa, bir adamın söz dinlemesiyle de birçoğu da doğru kılınacaktır. Yani yaratılış kitabına baktığımızda, yaratılışın başına baktığımızda, Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığında Adem'in ve Havva'nın Tanrı'ya baş kaldırdığını, itaat etmediğini görüyoruz. Ve o işledikleri günah nedeniyle günahın içerisinde işte ölümün insan doğasına girdiğini görüyoruz. Hani kısaca anlatmak gerekirse, dolayısıyla insan, yani doğamız maalesef günaha eğilimli oldu. O günah, ilk günahtan Tanrı bizi mükemmel yarattı. Yani Adem ve Havva'yı mükemmel yarattı, insanlığı mükemmel yarattı ama onlar özgür iradelerini kötüye kullandılar ve günah bir şekilde insan doğasına girdi. Ve dolayısıyla biz insanlar hep günaha eğilimliyiz. Az veya çok günaha eğilimliyiz. Yani az veya çok günah işliyoruz. Eylemlerimizde, sözlerimizde, tutumlarımızda, düşüncelerimizde, bazen insanlar bunu göz ardı ediyor. Hani sadece insanların dış görünüşlerine, eylemlerine bakıyor veya sözlerine bakıyor. Ama aslında düşüncelerimizde de günah işliyoruz. İnsanların düşünceleri de kirli olabilir, kötü olabilir. Tutumlarımız, o iç varlığımızdaki tutumlarımız, duygularımız kötü olabilir, nefret olabilir, kıskançlık olabilir. Yani Tanrı bunların hepsini görüyor. Yani bunlardan bahsettik. Tanrı'nın her şeyi gördüğünü, iç varlığımızı bile gördüğünü bahsettik. Dolayısıyla bütün bu günahlar Tanrı'nın karakterine aykırıdır. Dolayısıyla günahlı olarak, yani cennet dediğimiz şey, yani Tanrı'ya yakın olmak, Tanrı'nın huzurunda olmak aslında gerçek şey budur. Yani gerçek cennet budur. Ama günahlı varlığımızda Tanrı'nın huzuruna giremeyeceğimizi, Tanrı'ya yakın olamayacağımızı, yaklaşamayacağımızdan bahsetmiştik. Çünkü Tanrı'nın kutsallığından bahsetmiştik. Yani Tanrı kutsaldır, tamamen temiz, tamamen arı. Tamamen temiz, tamamen arı, mutlak olarak tertemiz bir Tanrı beni günahlı birisini nasıl kendi huzuruna kabul edebilir? Dolayısıyla benim bu günahımın bedelinin ödenmesi lazım. Bu da İsa Mesih aracılığıyla oluyor. Yani Tanrı'nın sözü bedel olarak geldi, insan oldu, aramızda yaşadı. Gerçekten mükemmel bir şekilde Tanrı'ya itaat etti ve o çarmıhta susuz olduğu halde, hiç günah işlemediği halde bizim için, insanlar için çarmıhta kurban kuzusu olarak kendi canını feda etti, kendi kanını akıttı. Onun kurbanıyla biz yaşam buluyoruz. Çünkü üçüncü gün ölümü yenip dirildi. Yani zaferi kazandı. Şeytanı bozguna uğrattı. Biz kendi başarımıza değil, kendi iyiliklerimize değil, kendi çabalarımıza değil, İsa Mesih'in başarısına güvenerek, onu kabul ederek, ona iman ederek Tanrı'nın huzuruna girebiliyoruz. Çünkü Tanrı bize baktığımızda, çünkü benim suçlarımı, günahlarımın cezasını Tanrı onun üzerine yükledi, onun üzerine verdi. O benim için öldü. Benim ölmem gerekirken, benim kanımı akıtmam gerekirken İsa Mesih çarmıhta bunu benim için yaptı. Dolayısıyla Tanrı bana baktığında artık benim günahlarımın bedelini, veya sana baktığında, veya işte İsa Mesih'e iman eden herhangi bir şeye baktığında günahın bedelinin ödendiğini görünüyor. Artık İsa Mesih sayesinde temiz kılınmış, aklanmış ve kutsal kılınmış oluyoruz. Dolayısıyla Tanrı'nın huzuruna girebiliyoruz İsa Mesih'in sayesinde. Tabii ki bu Tanrı'nın doğru ve aynı zamanda adil olduğunu, suçu görmezden, yani hem bir doğruluk standardı var. Çünkü Tanrı'nın huzuruna girmek için doğru olmak lazım. Ama adalet standardı da var. Çünkü benim günahımı görmezden gelmedi. Yani bu günah varsa o günahın bedeli ödenmesi lazım. Ama hayır, ben senin günahını görmezden geliyorum, ben Tanrı'yım, seni huzuruma alırım da demedi. O günahın bedelini kendisi ödedi. Yani sözü aracılığıyla o günahın bedeli ödendi. Yani Tanrı kendi karakterine aykırı davranmadı. Adil davrandı.
0: Burada ben biraz durdurmak istiyorum seni de. Çünkü dinleyicilerimiz bunu çok merak ediyorlar. Ve birçok Hristiyan da bazen iyi araştırma ve kutsal kitabı iyi bilmediğinden dolayı bunu bazen yanlış yorumlayabiliyorlar. Sen çok güzel ifade ettin İsa Mesih'in geliş amacını ve bizim günahlarımız için neden öldüğünü. İsa Mesih günahlarımız için öldü ve aslında gelmeden önce yaptığı harika işler vardı, mucizeler vardı. İnsanları doğruluk yolunda eğitti, öğretti ve öğrenciler aracılığıyla tüm dünyayı müjdeye duyurdu. Ama insanlar şunu soruyor Murat, eminim belki ilk iman ettiğin zamanlar ya da iman etmeden önce soruyor muydun, ama ben çünkü iman etmeden soruyordum. Ya madem Tanrı adalette, niye kendi evladını, kendi çocuğunu, kendinden bir parçayı çarmıhta feda etti? Tanrı adaleti bu mu ya? Niye insan, Rab onu öldürdü? Neden böyle yaptı? Çünkü insanlar bunu sorabiliyorlar. Sen bu konuda nasıl bir cevap veriyorsun genelde soran kişilere ya da öğretiyorsun?
1: Şimdi tabii ki biraz sonra...
0: Çünkü adaletsizlik var, yani burada bir dengesizlik var. Ama tabii hikayenin devamında İsa Mesih 3 gün sonra diriliyor. Evet. Tanrı'nın bir planı var sanırım bunu yaparak, değil mi? Bu adalette.
1: Tabii ki bugün aslında, yani bugün olur mu bilmiyorum ama ileriki konularda Tanrı'nın sevgisi konusuna da değineceğiz. Tanrı doğru, adil ama seven bir Tanrı. Yani Tanrı bizi yarattı ama bizi seven bir Tanrı. Yani bizi... kendi yarattıklarını ve bizi özel bir şekilde yarattı. Kendi suretli ve benzerliğinde yarattı. Yani biz insanlar Tanrı için çok değerlidir. Bilmiyorum ileriki programlarda bunu bununla değine ne kadar değinebiliriz Tanrı, yani Tanrı'nın insanı yaratması konusunda, yani insanın değeri konusunda, yani önemli bir konu. Dolayısıyla yani Tanrı insanı sadece bu dünyada hani gelsin 80 yıl yaşasın, sonra kaybolup gitsin diye yaratmadı. O sonsuz huzurunda, sonsuzluk boyunca onun huzurunda yaşayalım diye bizi yarattı. Ama biraz önce bahsettiğim gibi ben onun huzuruna nasıl girebilirim? Ben günahkar birisi olarak giremem.
0: Evet.
1: Onun günahını aramam lazım. Ama ne ben ne hiçbir insan bunu başaramaz. Yani bu günahın bedelini, yani kendi çabamla ne kadar iyilik, insanlar mesela çok yanlış düşünüyor. İşte şu kadar iyilik yaparsam, şu kadar ibadet edersem cennete gideceğim. Cennet dediğin Tanrı'nın huzuru. Hayır, benim günahlarımı ne kadar iyilik istersem işte benim günahlarımı ortadan kaldırmıyor. Yani arıtmıyor. İşte kurban kesiyorum. Hayvan insandan daha değersiz. Yani onun kanı beni arıtmıyor. Beni yetkin kılmıyor. Çünkü Tanrı'nın huzuruna girmem için benim yetkin olmam lazım. Kim beni yetkin kılabilir? Tanrı'nın kendisi. Yani Tanrı'dan başka birisi beni yetkin kılamaz. Ama insana yardım ettiği için bir insanı temsil etmesi gerekiyor. O yüzden Tanrı'nın sözü, yani Tanrı'nın sözü, Tanrı olan Tanrı'nın sözü gelip beden aldı. Bunu Tanrı'dan başka hiç kimse yapamazdı. Yani ölümü yenip tüm insanları günahını yüklenip üzerinde taşıyıp bizim için insan olarak ölerek, ama üçüncü gün ölümü yenerek bunu yapabilecek tek kişi Tanrı'nın kendisiydi. Ve Tanrı bizi o kadar çok seviyor ki, bize olan sevgisinden bunu yapmaktan çekinmedi. Yani Tanrı'nın sözü bizim için geldi ve bizim için o çarmıh insan oldu ve çarmıhta bütün insanların günahlarını, suçlarını kendi üzerine aldı. Kendisine Tanrı olduğu halde kendisini alçattı. Yani o kadar büyük bir sevgisi var. Yani Tanrı'nın müthiş büyük bir sevgisi var. Bu Tanrı'nın gerçekten bize olan derin sevgisini göstermektedir.
0: Evet. Sadece şunu söylemek lazım. Şu ayet beni çok etkiledi. Tekrar okuyayım. Çünkü kısa bir ara vereceğiz Murat Bağır. Dedin ya az önce Romalılar 5:17. Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. Bu ayeti okudun gerçekten burada tüylerim diken diken oldu ve Rabbin lütfunu tekrar güçlü bir şekilde hissettim. Şimdi ne yapıyoruz? Kısa bir mola veriyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz Radyo Maranta'da kalmaya devam ediyorsunuz. Kısa bir aradan sonra tekrar Murat Bağır'la beraber konuşmaya devam edeceğiz.

0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Merhaba Radyo Marata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden birlikteyiz ve yeni bir konuya girmiştik. Doğruluk konusuna ve doğruluk konusunun içerisinde bu bölümü bitireceğimiz son nokta kaldı. Gazap konusu, Tanrı'nın gazabı, adaletinden bahsetmişti Murat Bağır bizimle. Evet, şimdi gazap konusuna giriyoruz. Tanrı günahı cezalandırmakta haklı mı değil mi? Yani çünkü bu biraz acı sorununa da giriyor bir yerden, bir koldan. Yani çünkü dünyaya baktığımızda böyle olaylar görürüz. İşte Tanrı öyle görmüş, Tanrı öyle takdir etmiş. İnsanlar böyle durumlar, zorluklar yaşadıklarında, tuhaf bir şey, zor bir şey gördüklerinde, biri öldüğünde, biri yaralandığında, orası burası yani canı yandığında birbirimize hep böyle söyleriz. Allah'ın takdiridir, Tanrı öyle istemiş. Böyle bir takım şeyler var. Kimileri de Tanrı'nın gazabı onun üzerinde oğlum ya da evladım. Böyle şeyler duyarız toplum içerisinde. Tabii ki bu Tanrı'nın doğruluğu içerisinde çok tartışılan bir konu. Tanrı neden böyle şeylere izin veriyor? Bu gazap konusunu biraz açabilir miyiz Murat? Gerçekten aslında bir insanın tüyleri diken diken oluyor. Lanet kelimesini kullanılmaz herhalde, değil mi? Bu yanlış olur herhalde. Bu biraz argo olur. Tanrı bazen öyle diyeyim. Bazı insanlar var, aşırı uçta olanlar. Tanrı'nın laneti onun üzerinde olmuş oğlum, hiç bırakmıyor peşini falan, ama ben bu kelime, tabii bu söze katılmıyorum, onaylamıyorum, ama sadece filmlerden de görüyoruz. Ama işin tabii esprisi bile olmamalı bu konuda. Bu gazap konusunda birazcık dinleyicilerimiz senden duyabilirler mi? Senin yorumun nedir? Kutsal kitap bize bu konu hakkında ne söylüyor? Ve İsa Mesih de var tabii bu durumun içerisinde. Onun lütfu da var. Buyur.
1: Şimdi gazap deyince aslında biz şunları düşünmeliyiz. Tanrı'nın kutsallığını, doğruluğunu, adaletini bir arada düşünmeliyiz. Çünkü Tanrı kutsal dedik. Yani Tanrı tamamen temiz, arıdır dedik. Aynı zamanda doğruluğun standartıdır dedik. Aynı zamanda adaletidir demek dedik. Neden? Tanrı doğruluğuna göre yaşanmasını beklemektedir. Eğer adilse, doğruluğuna karşı yaşanmamış bir şey varsa, yani bir günah işlenmişse onu görmezden gelmez dedik. Bu nasıl oluyor? Tanrı'nın gazabından dolayı oluyor. Yani Tanrı kendi karakterine aykırı olan şeylere karşı bir tiksinti duyar veya bir gazap, bir yargılama hissi, bir karşılığını verme hissi duyması lazım, yani adil olması için. Eğer bir adaletsizlik varsa o adaletsizliğe karşı onu yargılaması lazım. Yani bu Tanrı'nın nasıl yargılayacak? Bu Tanrı'nın gazabından, gazap duygusundan ileri gelmektedir. Bir haksızlık varsa haksızlığın bedelini ödetmesi lazım. Onun bu isteği gazaptır. Yani adaleti yerine getirme, günahı kötülüğü görmezden gelmeme, onun günahı kötülüğe karşı bir gazap duygusu vardır. Dolayısıyla aslında gazap, Tanrı'nın gazabı bu anlamda iyi bir şeydir. Yani kötü bir şey değildir. Eğer Tanrı günahı görmezden gelseydi, günaha karşı bir gazap hissetmeseydi, kötülüğe, haksızlığa karşı bir gazap hissetmeseydi, hani o gerçekten Tanrı'nın mükemmelliği konusunda bize soru işareti ortaya çıkaracaktı. Yani yüce bir Tanrı nasıl bu suçları, bu haksızlıkları, bu yozlaşmışlıkları, bu kirlilikleri görmezden geliyor, nasıl kabul edebiliyor? Yani Tanrı, yüce Tanrı bunları kabul eden bir Tanrı değil. Dolayısıyla bunlara karşı bir duygusu var veya gerçekten bir, çünkü bir karşılığını ödetmesi lazım, bir bedel ödenmesi lazım. Bu Tanrı'nın bu duygusu gazap duygusudur. Yani Tanrı günahtan nefret eder, kötülükten tiksinir, çünkü onun kutsallığı, adaleti, doğruluğu bunu gerektirir. Ama işte biraz önce de bahsettiğim gibi, bir önceki programda bahsettiğim gibi, İsa Mesih bizim için, insanlar için bu gazabı kendi üzerine almıştır. Çünkü bizler hepimiz günah işledik, suç işledik. Tanrı'nın doğruluğuna, adaletine karşı geldik. İsa Mesih'e iman eden kişi için artık bu Tanrı'nın bu insanlara yönelik gazabı kalkmıştır. Çünkü gazabın karşılığı olan suçu İsa Mesih kendi üzerine almıştır. Bedeli ödemiştir. Ama Yuhanna 3:36'da şunu söyler: oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır, ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır. Yani kimde günah kalmışsa, o günahın bedeli ödenmemişse, o zaman Tanrı'nın gazabı o kişiye karşı halen devam etmektedir. Yani ciddi bir durum. O Tanrı'nın gazabı gerçekten gereği o kişi onun bedelini ödeyecektir. Biz işte yani bu programlar aracılığıyla bunu duyurmaya çalışıyoruz. Yani İsa Mesih'e iman edenin üzerindeki bu gazap İsa Mesih üzerine aldığı için, İsa Mesih'e iman eden kişi için bu gazap kalkmıştır. Dolayısıyla Tanrı'nın huzuruna girebiliyoruz. Ama İsa Mesih'i reddeden kişi hala o gazabı, Tanrı'nın gazabını kendisi ödemek zorundadır. Bedeli kendisi ödemek zorundadır. Ki de bu da hiç kimse kendi günahın bedelini kendisi ödeyemez. Yani sonsuzluk boyunca ödememiz lazım. Sonsuzluk boyunca Tanrı'dan uzak olmamız lazım. Gerçekten bunun bedelini sonsuzluk boyunca ödememiz lazım. Biz de işte insanlar sonsuzluk boyunca Tanrı'dan uzak olmasınlar, o bedeli ödemesinler gerçekten diye burada İsa Mesih'in bu bedeli ödediğini anlatmaya çalışıyoruz. İsa Mesih'e insanların iman etmesini gerçekten bir müjde olarak bildirmeye çalışıyoruz. Tabii ki biz nasıl Tanrı kötülüğe karşı tiksiniyorsa, günahtan nefret ediyorsa, ki biz de aynı şekilde yani onun benzerliğinde yaratılmamız için Tanrı'nın bizden beklentisi de budur. Bu bir erdemdir aslında. Günahtan nefret etmek, kötülükten tiksinmek bir erdemdir. Mesela işte günümüzde yaşıyoruz, birçok o kadar tiksindirici olaylar olduğunu görüyoruz ki, gerçekten o kadar yozlaşmışlık olduğunu görüyoruz ki, neden? Çünkü günah artık veya bu kötülük sanki neredeyse normalleşmeye başladı. Hani bu normalleşme o zaman gerçekten toplum için büyük bir şey, yani bir alarm işaretleri çalması lazım. Yani gerçekten nereye gidiyoruz diye sormamız lazım. Halbuki toplumlar kötülükten tiksinmeli, günahtan nefret etmeli. Zekeriya 8:16'da kutsal kitapta şunu söylüyor. Yapmanız gereken şunlardır. Birbirinize gerçeği söyleyin. Kent kapılarında esenliği sağlayan gerçek adaletle yargılayın. Yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın. Yalan yere ant içmekten tiksinin. Çünkü ben bütün bunlardan nefret ederim. Böyle diyor Rab. Yani Rab neden nefret ediyor? Yalan söylememizden nefret ediyor. Adaleti saptırmamızdan nefret ediyor. Yüreğimizde birbirimize karşı kötülük beslememizden, nefret istememizden nefret ediyor. Yalan yere ant içmekten içmemizden nefret ediyor. Yani o zaman bizim de bunlardan tiksinmemiz, bunlardan uzak durmamız lazım. Gerçekten yani Tanrı'yı tanıyor diyorsak, Tanrı'yı seviyoruz diyorsak, gerçekten Tanrı'nın nefret ettiği bu şeyleri yapmamamız gerekiyor. Bazen şimdi yaşadığımız zaman tabii bunları yaşamaya çalışmak da kolay bir şey değil. Yani Tanrı'nın istediği gibi yaşamak da kolay bir şey değil. Bunun için belki acı çekmemiz gerekiyor. Yani sadece iyi zamanlarda değil ama bazen doğruluk uğrunda da acı

0: elimizde Tanrı'yı memnun etmiş olmuyoruz. Tam tersine Tanrı'nın tiksintisini uyandırmış oluyoruz. Şunu bilmeniz ki bugün hepimiz Tanrı'nın yargı kürsüsüne çıkacağız. Bugün belki yaptığımız yanlışlardan dolayı bir şekilde bir bedel ödememiş olabiliriz. Ama adaleti saptırdığımızda, birisine zarar verdiğimizde şunu bilmeliyiz ki Tanrı adildir. Yani bir hesap günü olacaktır. Herkes o Tanrı'nın karşısına çıkıp hesabını vereceği, hesabının bedelinin ödeneceği gün olacaktır. Tanrı herkesi yargılayacaktır. Ama şunu da biliyoruz ki Tanrı sabrediyor. Hani bazen diyoruz ki hani bazı insanlar neden bir sürü kötülük yapıyor da bir şey olmuyor. Tanrı sabrediyor. Mesela 2. Petrus 3'te şunu söylüyor 9. ayette. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Yani Tanrı şimdi de yargılayabilir ama Tanrı'nın amacı insanların kurtulması. Yani kötünün de kurtulması. Yani herkesin kurtulması. Zaten hiçbirimiz iyi değiliz aslında. Hepimiz bir şekilde kötüyüz. Yani hepimiz çünkü günah işledik. Dolayısıyla Tanrı kim olursa olsun, ne kötülük yapmışsa yapsın, o kişinin için sabrediyor. Niye sabrediyor? Tövbe etmesini bekliyor. Yani onun tövbe etmesini bekliyor. Rabbin önüne gelip, Tanrı'nın önüne gelip, ben bu günahları yaptım. Bundan pişmanım. Üzgünüm. Rab İsa, sana dönüyorum. Artık senin kurtarışını kabul ediyorum ve bundan sonra senin yolunda yaşamak istiyorum demesini bekliyor. Tanrı insanların kendi kötülüklerinden, günahlarından dönmesi bekliyor ve Tanrı sabrediyor. Ve gerçekten onu sabrettiği için bekliyor.
1: Burada bir şey soracağım Murat. Şimdi güzel bir ayet okudun. Uzun zamandır okumadığım bir ayetti ve evet hatırladım bu ayeti. Yani bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Bir kişi tövbe ettiği zaman İsa Mesih'i yüreğini aldıktan sonra şimdi hayat devam ediyor ama tabii çok büyük saldırılara uğruyor. Tanrı'nın bazen itaat etmediği süre içerisinde Tanrı'nın gazabına uğruyor. Tövbe bu gazabı durdurabilir mi? Yani bu anlamı çıkartabilir miyiz? Yani bu denklem çıkabilir mi senin söylediklerinden? Yoksa tabii. Tanrı'nın hala üzerimizde ilahi bir takdiri var mı? Yani tövbe etsek de.
0: Şimdi tövbe ettiğimizde biz günahlarımızı kabul etmiş ve itiraf etmiş oluyoruz. Ama tövbe tek başına bir kişiyi kurtarmıyor. Çünkü bizi kurtaran nedir? İsa Mesih'tir. Yani İsa Mesih'in biraz önce de bahsettim. Yani önceki programlarda da bahsettim. İsa Mesih, bizi kurtaran İsa Mesih'in bizim için kurban oluşudur. Çarmıhta bizim yerimize kendi kanını akıtması, kendi canını vermesidir. Yani tövbe ediyoruz, ben günahkarım. Tövbe bizi İsa Mesih'e hazırlıyor. İsa Mesih'e iman etmeye hazırlıyor. Ama bizi kurtaran imandır. Yani Tanrı'nın lütfuyla kurtuluyoruz. Yani Tanrı'nın İsa Mesih'te sağladığı lütfuyla kurtuluyoruz. İsa Mesih'i hayatımıza almamız lazım. İsa Mesih'i kabul etmemiz lazım. Çünkü o gazabı bize gelen Tanrı'nın gazabını, bizim suçlarımızın, günahlarımızın karşılığında bize gelen Tanrı'nın gazabını İsa Mesih bizim için kendi üzerine aldı. Yani biz iman ettiğimizde şunu diyoruz. Evet Rab İsa, senin benim yerime ölümünü, benim suçlarımı yüklemeni kabul ediyorum. Benim adıma bunu yaptığını kabul ediyorum. Evet. Buna iman ediyorum. Sen benim için öldün. Benim yerime öldün. O zaman onun kurbanı benim için geçerli oluyor. Ama ben bunu kabul etmezsem o hala benim için geçerli olmaz. Dolayısıyla tövbe bizi tabii bunu yapmamız için önce günahkar olduğumuzu görmemiz lazım. Tövbe bizi buna yöneltiyor. Yani günahkar olduğumuzu görmemize, kabul etmemize, itiraf etmemize yöneltiyor. Ama yetmez. Esas bizi kurtaran imandır. İsa Mesih'e iman etmemiz gerekir. Başka kurtarıcı yok. Çünkü başka bunun bedelini ödeyen kimse yok. Yoksa evet. Kişi kendisini ödemek zorunda kalır. Bu da sonsuzluk boyunca Tanrı'dan ayrı kalması demektir.
1: Anladım. Tamam o zaman. Aslında burada durmamız gerekiyor. Çünkü yeni konular var. Benim notlara bakıyorum. Sana çok sorularım var. Ama şu anda ne yazık ki süremizin sonuna geldik Murat. Teşekkür ediyorum. Bu hafta gerçekten bu karakter konusunda bu programımızda bizi hem düşündürdün hem de sağlıklı adımlar atmamız gereken konuları bizi bir şekilde bu ayetleri

0: vererek bizi yönlendirmeye çalıştın. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Radyo Marantı dinleyicileri, Murat Bağrı buradan. Hepimiz teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için ve sorularımıza cevap verdiği için.
1: Ben teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerime esenlik diliyorum.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Manata'ya sorularınız varsa lütfen soru@radyomanata.com adresine iletebilirsiniz. Murat Bağrı'ya sorularınız olursa diğer yayınlarımızda sorularımızı cevaplamaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın, esen kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: İlahiler, radyomaranata.com'da.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey, nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. Siz iyi misiniz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz eğer, tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz efendim. Anadolu topraklarını konuşuyoruz aslında. Oradaki Hristiyanlığın doğuşunu, gelişimini konuşuyoruz. Bugün de bunun üzerinde konuşacağız ama daha çok imandan sapmalar, yanlış öğretiler neler diye ve bir ikona dönemi olduğu bir dönem var ve ikona kırıcılar dönemi var. Onlar üzerinde daha çok konuşacağız. Öncelikli olarak ben şununla başlamak istiyorum. Hristiyanlık yayılırken imandan sapmalar, sapkın öğretiler de görülüyor. Bunun nedeni nedir? Ve neden imandan sapmalar ve yanlış öğretiler yayılmaya başladı o dönemde de?
1: Önemli bir konudur ve tarih boyunca, kilise dönemi boyunca her zaman var. Nedir sapkınlıklar?
0: Evet.
1: Yani eğer doğru yoldaysan, saparsan demi doğru yolda değilsin demektir. Sapkınlıklar da öyledir. Farklı noktalarda İncil'in dışında başka konulara gelince ya da ayetleri yanlış yorumlayınca sapkınlıklar ortaya çıktı. Tabii ki lisede gerçek temelli, gerçek İncil'i bilen, gerçek önderler her zaman bunlarla mücadele ettiler ve bunlarla mücadele etmenin en önemli var olan eldeki ölçü olan kutsal kitaptır. Her zaman kutsal kitap doğrultusunda bunları önce incelediler. Ve Rabbin sözü daima bize dikkatli olmamızı söyledi. Her zaman dikkatli olmamız lazımdır. Yani biz fiziksel olarak dikkat etmediğimiz zaman ayağımız kayar düşer, değil mi, düşeriz?
0: Evet.
1: Ruhsal yönde de dikkatli olmadığımız zaman düşeriz. Farklı öğretilere, dünyada yeni çıkan öğretilere bakarız ve kulağımıza da hoş gelebilir. Kulağımızı okşayabilir. Ama İncil'i bilmeyen insan aha doğrudur diye gidebilir. Evet. Bakınız İbraniler, İncil İbrani bölümünde, ikinci bölümde, yani dikkatli olalım konusunda bir ayet var. Diyor ki bu nedenle akıntıya kapılıp sürüklenmemek için işittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz. Bak, görüyor musun? İşittiklerimizi daha çok önemsemeliyiz. Rab diyor ki komşunu sev. Evet. Dikkat etmesen komşudan nefret edeceksin.

0: Ne oluyor? Bu sefer Hristiyan kimliğini yitiriyorsun demektir. Doğru değil mi? Rab diyor ki iki gömleği olana, iki gömleği olan gömleği olmayana ver. Hı hı. Ne demektir bu? Yani muhtaç insanları görüyorsan, acımıyorsan, etmiyorsan olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Öyle. Bir yıllar önce bir kitapta okumuştum. Bir Romalı komutan bir gün, bu olmuş yani kitaplarda yazılmıştır. Hı hı. Bir gün çok soğuk bir günde yürürken elbiseyle yırtılmış, ayağı çıplak, para dileyen biriyle görüşüyor. Ama bu komutan Hristiyan'dı. Bakıyor ceplerinde para yok, diyor ki arkadaş, alıyor paltosunu ikiye bölüyor ve hı hı. yarısını ona veriyor. Diyor ki ben de olanı veriyorum, benim param yok. Ve gidiyor. Gidince bu komutan geceleyin rüyasında görüyor ki gökte büyük bir topluluk vardır. Ve İsa Mesih oradadır ama paltosu yırtık, yarım parto var. Ondan sonra komutan yakalıyor. Rab diyor, nedir bu? Niye bu böyle?
1: Evet.
0: Dedi ki sen bana bunu verdin. Hı. Yani gerçekten birisine yapılan hediye, verilen armağan, yoksula acımak gerçekten Tanrı'ya vermiş gibidir. Yoksula acıyan, eski ahitte meselelerde yoksula acıyan diyor Tanrı'ya ödünç vermiştir, değil mi?
1: Evet.
0: Ve başka yerde diyor ki emeğinin turfandasıyla Tanrı'yı yücelendir. Bu böyledir. Ama biz dikkat edeceğiz. Niçin dikkat edeceğiz? Yoldan sapmamak üzere, değil mi? Doğru yoldayken sapmamak lazımdır.
1: Hı hı.
0: Şimdi diyeceksin ki hangileri, değil mi, bu sapkın öğretiler?
1: Evet, biraz onlardan bahsedebiliriz. Çünkü aslında Ebonitler, Gnostikçiler, Dekotizm, Arusçuluk, Nestorizm, Monofizit.
0: Tabii onlara söyleyeceğim yavaş yavaş. En önemli Yahudi tarafta sapkınlıklar, Yahudi tarafta. Biliyorsun ilk kilisenin ilk yıllarında ilk iman eden çoğu Yahudi taraftarıdır. Ve
1: evet.
0: Bunlar büyüdüler, geliştiler, güzel güzel Hristiyan hayatı yaşadılar. Ama bir zaman geldi bazıları demiş ki aha ya biz kökenimiz Yahudi. Tabii Hristiyanız, ne güzel. Ama Musa'yı da kabul edelim.
1: Hı hı.
0: Biraz Musa'nın şeriatını da kabul edelim. Yok efendim şunu da bunu kabul edelim. Bir daha zaman geldi. İsa Mesih güzeldir ama bizim kurtarıcımız. Ama o insan peygamberdir. Peygamber onun verdiler. Tabii bu İncil'e çok zıt, çok yanlış bir olaydır, değil mi? Nedir? Evet. Yahudiler dediler ki, bak dediler ki o Hristiyanlar, dediler ki Musa'nın şeriatını da. Rab diyor ki Galatyalarda Paul diyor ki ne kadar akılsızsınız. Siz imanla başlamışken, ruhla başlamışken şeriatla mı gideceksiniz, değil mi? Bu
1: evet.
0: İnsanlar bak, insan her zaman işi böyle farklı yönler istiyor. Dediler ki tamam İsa'yı seviyoruz. Musa da var. Tabii Musa'yı sevince Musa'nın da getirdiği şeriat da önemlidir. Yok efendim sünnet olacaksın. Yok efendim cumartesi günü tut. Yok efendim domuz yemeyeceksin. Yok şu gibi laflar var ya. Bu sefer Hristiyanlar arasında bir tartışma oldu. Ve Hristiyanlar İncil'in ışığında bunun yanlış olduğunu söylediler. İsa Rab'tır, okuduk İsa Rab'tır diyorlar. İsa Rab'tır, Tanrı sözüdür. Ama burada diyor ki efendim İsa peygamberdir. Onu Musa ile eşit yapıyorlar, biliyorsun.
1: Hı hı.
0: Bu ebonite çok tehlikelidir ve bazı inançlar, yani bazı dünyadaki dinler %80'i buradan alındırır.
1: Aynen.
0: Ebonitler. Şimdi bakınız bazı inançlara bakınız. İsa Mesih'i çok çok yüceltiyor. Ama o Tanrı değil, o peygamberdir diyorlar.
1: Hı hı.
0: Bakıyorsun ki bazı aynı ebonitlerin öğretileri vardı, şeriatı vardı, şudu budu var ya, değil mi?
1: Evet.
0: Ama Rab İsa diyor ki dikkatli olun. Biz İncil'i okuduğumuz zaman dikkatli olacağız. Her akıntıya gitmeyiz. Yani her gelen, her rüzgar, her gelen bir öğretiye bakmayacağız, eğilmeyeceğiz. Önce eleştireceğiz, dikkat edeceğiz. Bu bir ebnoitlerdir. Bu çok ama çok önemlidir.
1: Hı-hı.
0: Ve gerçekten Hristiyan tarihinde de işte 4. yüzyılda bir yıkım yaptı. Bir yıkım çok kilisenin bölünmesine de sebep oldu. Daha sonra her zaman söylüyorum tekrar bak, Yunanlılar felsefeyle uyulmuş insanlardı. Daha sonra Gnostikler geldi. Gnostik, Gnosis Grekçe'de bilgi demektir.
1: Hı-hı.
0: Bu adamlar geldiler. Efendim biz tam Hristiyanız, güzel şudur ama biz Allah'ı ancak bilgiyle bilebiliriz. Tanrı'yı bilgiyle bilebileceğiz. Ve bilgi olmadan kurtuluşa eremezsin diye. Hoppala, olur mu bu ya, tamam mı? Yine de İncil'e baktırır ki öyle bir şey yok ki bilgi. Tanrı Kolosilerde diyor ki bilginin bütün hazineleri Mesih'te vardır. Sen Mesih'i Mesih'i bulursan bütün evet. bilgi sendedir. Bütün hikmet Mesih'tedir. Bütün anlayış Mesih'tedir. Bütün sevgi Mesih'tedir. Bütün esenlik Mesih'tedir. Sen Mesih'e sahip oldun mu her şeye sahip oluyorsun. Ama adam Mesih'i bir kenara bıraktı. Bilgi değil mi? Bunun da yanlış olduğunu tabii kiliseler söylediler. Hı-hı. Ve reddettiler bu düşünce. Evet. Ve bu düşünce de en büyük Markyon'du. Markyon kendisi Sinoplu'du. Bütün bunlar hepsi Anadolu'dan insanlardı biliyorsun.
1: Evet.
0: Hepsi Anadolu'da o zaman kilise gelişmişti. Sinoplu'du ve bu adam akıllıydı aslında. Akıllıydı, Roma'da okumuş ama bu bilgiçliği o getirdi. Bilgi. Aslında bilgi İncil'in başlayan ne diyor ki? Bilgiyi gururlandırır değil mi? Hı hı. Ama sevgi bina eder. Romalarda diyor ki kendi kendinize ukala olmayın. Yani bilgiçlik taslamayın. Her şeyi bildiğini sanma değil mi? Mütevazi ol ama her şey bir şey biliyorsa bir insan ve mütevazi değilse kendini ileri sürerek Tanrı yerine koyacak, Mesih yerine koyacak ve bu çok tehlikelidir gerçekten. Bu da çok tehlikelidir. Bu nedenle akıntıya sürüklenmesin kilise. Dikkat etmelidir değil mi? Dikkat evet. etmelidir. Şimdi başka bir o dönemde tabii hepsi dikkat ettin mi? Hepsi Grekçe isimlerdi. Dokatizm diye bir başka bir öğreti vardır. Yani görünmek, doka görünmek anlamına gelir. Dekoa sözcüğünden almıştır. Yani İsa yeryüzünde yaşam boyunca gerçek bir bedeni olmadığını ileri sürüyor. Sadece bu görünüyor be. Hayalidir. Bir hayal görüyorsun, rüya görüyorsun. İsa da böyledir. Oysa Hristiyanlığın temeli İsa Mesih'in haç üzerinde ölmesidir. Eğer evet. İsa ölmemiş olsaydı hiçbir kimse kurtuluş veremedi. İsa o zaman sıradan bir peygamber gibi olacaktı. Oysa İsa'nın gelmesine gerekmezdi. Musa'ya giderdik, Davud'a giderdik. Ama İsa gerçekten insan olarak geldi, göründü. Kurtuluşumuzun temeli Golgota'da başladı. İsa'nın bedensel olarak haç üzerinde ölümüdür ve kan akıtmasıdır. Bu insanlar dedi ki yok efendim hayalidir. Olur mu böyle bir şey? Ama hamdolsun ki güzel önderler vardı. Rabbi seven, kutsal kitabı bilen çobanlar vardı. Önderler ve bu insanlar ne yazık ki bu düşünceyi de reddettiler. İncil'den ayetleri gösterir. Bakın İsa Mesih beden, İsa Mesih Meryem'den doğdu. Beden aldı, İsa Mesih büyüdü, İsa Mesih 30 yaşına geldi, İsa anlattı ve İsa Mesih haça gerildi, dirildi. Bunu evet. anlattılar. Ama sonra bu düşünceler hamdolsun zamanla bir zamanı bitirdi. Yani zamanla büyümediler, gelişmediler. Çünkü Tanrı yoktu onlarda biliyor musun?
1: Evet.
0: Başka bir tane var. Geçti daha önceki de konuda anlattık. Arius'u diye bir adam var. Arius diye bir adamımız vardır. O Arius diyor ki Tanrı kelamı ezeli değildir dedi. Yani İsa Mesih'in Tanrı'ya eşit olmadığını, İsa Mesih'in Tanrı'ya benzer olduğunu bunu söyledi. Tabii Arius ilahiyatçıydı, öğretmendi, biliyordu ve İsa Mesih'in çok iyi bir öğretmen, çok iyi ahlaklı birisi ama bu yetmez ki. İsa Mesih Tanrı olmasaydı beni kurtaramazdı değil mi?
1: Evet.
0: İyi ahlaklı birisi beni kurtaramaz. İsa Mesih benim uğruma öldü, fidye etti. Ve bu düşünce Arius düşüncesi de biliyorsunuz daha önceki programlarda İzlik Konseyi'nde reddedildi değil mi? Çoğunluk evet. reddedildi. Birkaç kişi onu savundu. O da sonradan kaybolup gittiler. Arius dediğimiz kişi. Sonra Nestorizm. Bunu da okumuştuk değil mi? Nestor'da konuşmuştuk. Nestor sadece ve sadece çok basit dedi ki iki şey söyledi. Dedi ki Meryem için Theotokos yani Allah doğuran ya da Allah'ın annesi demeyin. Christotokos deyin yani İsa'nın annesi deyin ve bu çok doğrudu gerçekten. Ve aynı zamanda dedi ki İsa Mesih'te iki tane beden, iki tane doğa vardır. Beden değil pardon doğa vardır. Fiziksel doğa yani insansal doğa, kan, et olan doğa bir de ruhsal doğa var dedi. Değil mi? Var dedi.
1: Evet.
0: Ve bunu da doğru olmadığını halk reddetti ve kilisele bölündü. Buna karşı olanlar monofizm yani tek duacılık. İsa Mesih'te tek bir dua vardır. O da ilahidir. Bedensel duası da eridi önemi değildi şeklinde dediler. Şimdi monofizist o da tehlikeli bir şeydir. Monofizistler. Şimdi monofizist ne söylüyor? Mono yani tek. İsa Mesih'te dedi ki tek bir dua vardır. O da ilahidir. O beden yoktur. Hatta dedi ki elini vurduğun zaman bedenine o bir tarafa çıkar, tamam mı? Doğal, öyle söyledi. Bu Eutychus diye bir adam, o da bir öğretmendi, bunu söyledi. O da Anadolu'luydu ama kilisede buna şaştı ve kilise oturup baktı ki bu adamın söylediği doğru değildir. İsa Mesih hem Tanrı hem insan. Ve İsa Mesih doğduğunda, bunu da söyleyeyim size, İsa Mesih'in doğduğunda doğudan İran çevresinden gelen insanlar var. O zamanın yıldız bilimciler ya da o zamanın bilimcileri. Yıldızın takibiyle geldiler İsa Mesih'e. İsa Mesih daha bebekken ona hediyeler getirdiler. Ve onu görünce tapındılar. Hediyelerini verdiler. Biri altın verdi, değil mi?
1: Evet.
0: Altın vermekle ne demek? Daha bebek dedi. Ey bebek, sen kralsın. Biri ona günlük verdi, değil mi? Yani günlük biliyorsun duada yapılan bir şeydir, tamam mı? Duada yapılan bir şeydir. Yani dua, hani Ortodoks kilisesine gittiğin zaman bir hoş koku yapar. İşte odur.
1: Okay.
0: O zaman İsrail'de dualarda yapılır. Sen ey bebek, sen büyüyünce kahin olacaksın. Bak.
1: Tabii ki bir sürü farklı öğretiden bahsettiniz aslında. Şimdi bir araya gidelim. Daha sonra bu öğretiler karşısında aslında imanlılar nasıl mücadele ettiler, neler yaptılar onu aradan sonra konuşuruz. Şimdi kısa bir ara verelim.
2: Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün aslında yanlış öğretiler ve imandan sapmalar konusu üzerinde duruyoruz Hristiyanlık'ta. Biliyoruz ki Anadolu topraklarında aslında Hristiyanlık yayıldı ve yanlış öğretiler de aslında zaman zaman ortaya çıktığını görüyoruz. İlk bölümde aslında bunlardan biraz bahsettik, yanlış öğretilerden bahsettik, neler olduğundan da bahsettik. Şimdi ben şunu sormak istiyorum, bu öğretiler karşısında kiliseler ve imanlar bu yanlış öğretilerle nasıl mücadele ettiler, neler yaptılar?
1: Kolay değildir gerçekten. Düşün ki bir kilisedesin, 100 kişilik bir kilisedesin ve bir iki kişi fikir birliği ediniyor ve yanlış bir şey öğretiyorlar. Ne kadar zor bir şeydi değil mi? Evet. Tabii en önemli mücadele bugün de sürüyor, mücadelemiz bugün de sürüyor. Ama hiçbir zaman Hristiyanlar döverek, kavga ederek, tabancayla vurarak mücadele etmedi. Daima Rabbin sözüyle mücadele. Ellerinde zaten Rabbin sözü bir silahtı değil mi? Silahtın. Ve onların söylediği düşünceye ters olan ayetleri söylüyordu onlara. Bu nedenle mücadele ettiler.
0: Anladım. Yani kutsal kitap bu noktada çok önemli ve aslında tabii, ayetlere bakarak onlar bu öğretilerle tabii mücadele ettiler. Ve Bizans Kilisesi'ndeki ikonoklastik bir dönem var. Aslında belki ikona nedir diyerek başlayalım ve bu dönemden biraz bahseder misiniz?
1: Tabii. Aslında ikona çok basittir. Yani Ortodoks kiliselerine gittiğin zaman her yerde ikonalar var. İkona bir aziz ya da çok sevdiğim bir kişinin fotoğrafını çekmek, fotoğrafını asmak değil mi? İkona değil mi? İkona.
0: Evet.
1: Ama ne yazık ki bu dönemler aşağı yukarı 125 yıl boyunca gerçekten kiliseyi çok yordu. Yani Bizans kilisesini yordu. Karışıklıklar, kavgalarla devam etti. Ve birçok kişi öldü. Birçok kişi şehit edildi. Aslında sebepsizdir. Şimdi iki tane var. Bir tane ikona değil mi? İkona kırıcılar var. Bir de bir tane ikonaları destekleyen, yani ikona kırıcılar ve ikona destekleyen kesimler vardır değil mi?
0: Evet,
1: ikonolastik dönem, yani ikonolastik dönem o dönemdir yani. Şimdi ilginç ki gerçekten, yani burada en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? Gelen krallar İncil'i bilmedikleri için halkın çoğunluğuna göre ya da o dönemdeki önderlerin düşüncesine göre yapıyordu. Birkaç önder geliyordu. Efendim ikona koymamız lazım, ikona yerleştirmemiz lazım. Bu 50 yıl sürüyordu. Her yer ikonalarla doluydu. Başka bir kral geliyor ya karşısından ya da başka kişilerden etkilenerek, hayır bu olmaz, kırıyorlardı. Şimdi ikisine bakalım. İkisine bakalım ve Rabbin ışığı, Rabbin sözü uyarınca bakalım. Yani nasıldır? Onlar haklı mıdır, değil midir? Şimdi bir kısım, bak bu ayetler, bir kesim bu ayetleri okuyor. Okuyayım. 20. Mısır'dan çıkış 20. Diyor ki Tanrı şöyle diyor: seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrı'nın Rab benim.
0: Evet.
1: Benden başka Tanrı'nın olmayacak. Çok ne değil mi? Bak, kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altında, sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab, kıskanç bir tanrıyım. Yani tabii burada kıskanç kelimesi yanlış anlaşılmıyor. Kıskanç kelimesi İbranice'de bazen çok çok sevilen bir şey için söyleniyor. Bir de Tanrı kendinden, çünkü o kurtardı bizi, o yarattı bizi, kendinden başka onu eşdeğer kimse istemiyor değil mi?
0: Evet.
1: Rab İsa da dedi ki iki efendiye kulluk edemezsin, ya bana ya da mammona şeklinde. Şimdi eğilmeyeceksin diyor, kendine put yapmayacak, putların önünde eğilmeyeceksin, onlara tapmayacaksın ve devam ediyor. Şimdi doğal olarak kutsal kitabı okuyan bir insan bu ayetleri okursa, ben sana sorayım bu ayetlere göre ne yapmak lazımdır sence?
0: Evet, baktığın zaman tabii ki o zaman eğer bir yapılan, elle yapılmış bir şeye taparsan, o zaman bir putperestlik yapmış gibi oluyorsun eğer taparsan.
1: Ya. Şimdi ikona kırıcıları bu ayetleri dayandırarak bütün ikonaları kırıyorlar ve ikonaları destekleyenleri de öldürüyorlar. Yanlışlık burada değil mi? Yanlışlık buradadır. Ama öbürleri ise, yani ikonaları yapan kişiler diyorlar ki Efendim biz ikonalar takmıyoruz. Ama gerçekten o dönemde insanlar okuma yazma bilmiyorlardı. İncil heyede değildi. Ama mesela Mesih'in haça gerildiğini tasvir ediyorlar, okuyorlar. Diyorlar ki biz orada Mesih'in haça gerildiğini göstermek istiyoruz. Ya da bir azizi göstermek istiyoruz. Ama insanlar cahil olduğu için o ikonlara tapmaya başlamışlardı, değil mi? Şimdi 125 yıl boyunca kiliseyi yordu. Ve binlerce insan öldü, gereksizdir bence. İkisi oturacaklar, kral oturacaktı. Güzel, aklı başında, Rabbi seven, İncil'i bilen insanı getirecekti. Oturtacaktı ve konuşalım diyecekti. Şimdi bu ikonayı destekleyenler diyecek ki efendim, tamam haklısınız, biz Tanrı'ya tapıyoruz, başka kimseye tapmıyoruz. Ama halk bilmediği için onlara gösteriyoruz. Bilmiyorum Kapadokya'ya gittiniz mi? Hiç giden var mı? Kapadokya Hilara Vadisi var. Her 15-50 metrede kilise var. Kilisenin tavanı hep ikonalarla doludur. Ama hepsi İncil'den hikayelerdir var ya. Bunu anlatacaktı. Diyecekti ki biz halkımıza bunu vurgulamak istiyoruz. Diyecekti kardeşler, yani ikonayı beğenmeyenlere, ikonaya karşı olanlara, kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih vardır. Biz onunuz, biz ona aitiz. Biz kilisedeyiz. Amacımız bunlara tapınmak değildir. Amacımız İncil'i okumayan insanlara göstermektir. Tatlı bir şekilde. Değil diyeceklerdi. Öbürleri de diyecek tamam, haklısınız. O zaman diyecek ki biz halkımıza öğretelim. Diyelim ki bunlar sadece misaldır. Bunlara tapılmaz. Ama gerçekten zamanla gitti. İnsanlar şaşkındır. İnsanlar tapıldı, onlara eğildi, diş çöktü. Hala gidiyorsun bazı kilisede onların önünde diş çöküyor, dua ediyor ve umut bekliyor. Bu Tanrı'yı kıskandırıyor. Onun için Tanrı dedi hiç kendine put yapmayacaksın. Ben de başka kimseye tapınmayacaksın, eğilmeyeceksin. Ama gerçekten oluyor bu, değil mi? Bütün sorun budur. Ama çözülebilirdi. Ama göksel hikmet yokken, Tanrı korkusu yokken, kutsal ruh insanların yüreğe dokunmazken ve insanlar İncil'i bilmeden problemler yaratıyor.
0: Evet, aslında bu ikonaların yapıldığı bir dönem var ve ikonaların kırıldığı bir dönem de var. Peki nasıl sonuçlandı? Sonucuna bakarsak tabii ki bir sürü insan o dönemde öldü. İkona yapan insanları öldürdüler ikonaları kırarken aynı zamanda. Nasıl sonuçlandı? Nasıl bir şekilde bitti bu dönem?
1: Yani bir araya tekrar geldiğiyle belli bir zaman sonra 125 yıl sürdü ya, gelen kral, giden kral, gelen kral, giden kral. Ve bütün kralların prensesler, yani prensesler, kraliçeler de araya girince bu problemler oldu. Ama sonradan anlaştılar ve ikonayı benimseyenler kazandılar ve hala duruyor böyle. O ikona kırıcılar reddedildiler çünkü çok cezalandırıldılar. Ve ne yazık ki şimdi hala kiliselerde, eğer gittiyseniz Ortodoks kiliselerinde ikona var. Yani biz şimdi ne diyoruz? Ben ne diyorum? Ben diyorum ki tamam, ikonalar biz karşı değil. Yani güzel insanlar olabilir, güzel azizler olabilir ama azizler de bizim gibi insandı. Rabbin yanına gittiler. Onlara bakarak onlardan ders alabiliriz. Ama onların önünde eğilmek, onlardan dua dilemek gerçekten İncil'e terstir. Ve Rabbi hoşnut etmez. Dikkat etmek lazım hepimiz. Ben de dikkat etmek lazım. Yalnız ikona değil. Rab diyor ki benden başka bir şeye tapmayacaksın.
0: Evet.
1: Paraya tapmak da, zevke tapmak da, eğer bir şeyi Rab'den daha çok seviyorsak o puttur. Ve Kolosiler de diyor ki putperestlik olan tamahkarlığı yok edin. Demek ki tamahkarlık da bir puttur, değil mi? Ona tapabilir insanlar. Zevk de bir puttur. Hatta bazen spor da bir put olabilir. Eğer bütün gün spor, gece gündüz spor, o da. Bir Yunan düşünür diyor ki bütün gün ne düşünüyorsa senin tanrın odur. O kadar. Yani geçmişi kötülemeyelim. Şimdi de aynı şekilde yapıyor, dikkat etmesek. Ruhsal putlarımız var. Geçmişte herkes kendi evinde bir put dikiyordu, bir heykel dikiyordu ama şimdiki putlarımız daha çoktur. Ruhsal putlarımız vardır, değil mi?
0: Evet.
1: Herkesin yüreğinde ne putlar vardır? Ey Rab gösterse yüreğimiz hep çirkin şeylerle doludur. Onun için kilisenin, yani imanlının, Hristiyanın bir özelliği bu putlardan korunmaktır. Yüreğini temiz kılmaktır. Öyle yüreği temiz olsun ki Tanrı gelsin orada otursun, taht kursun. Çünkü Rab diyoruz ya İşaya'da, ben çok yüksek yerlerde otururum. Çok yüksek yerlerde otururum ama tahtımı alçak gönüllerin yüreğine kurarım. Evet. Yüreğimizde sadece Rabbimiz olsun, gerisi hikayedir. O zaman Rab bizi gerçekten bereketleyecek.
0: Evet, amin. Tabii ki Tanrı'nın yerine hiçbir şeyi koymamak gerekiyor. Yani aslında günümüze de baktığımız zaman birçok şey var dediğiniz gibi, ama bir şeyin yanlış öğreti olduğunu nasıl anlayabiliriz biz?
1: Ya şimdi bakın, mesela elimizde kıssas nedir? İncil. Ya Türkiye'de bir anayasamız var değil mi? Türkiye'de anayasamız vardır. Hükümetler kanunlar yapıyor değil mi? Ve bu kanunlar anayasaya uyum içinde olmalılar. Eğer uyum içinde değilse hemen karşıt parti, muhalefet parti anayasa şikayet eder değil mi?
0: Evet.
1: Biz de düşüncemizde, vaazlarımızda eğer İncil'e zıt bir şey varsa tabii yanlıştır. Örneğin şimdi bu zamanda en çok bu ekonomik döneminde en çok insanları etkileyen paradır değil mi? Evet. Para sıkıntısı vardır. Ve insanlar doğal olarak tamah edebilirler. Ah keşke bu evim olsaydı, keşke bu kadar param olsaydı, keşke. Ve bunu düşünürsen ne oluyor biliyor musun? O da put oluyor. Rab dedi yarın için kaygı çekme demedi mi? Yarın için kaygı çekme dedi. Günün dedi güne yeter. Ekmeğinizi ben vereceğim. Ve imanlı İncil'e baktığı zaman bakacak ki Tanrı çok güzel bir beden verdi. Bu bedeni veren Tanrı bedeni örtmek için bir tişört, bir gömlek veremez mi? Verir. Evet,
0: tabii ki verebilecek.
1: Ve çok güzel bir ruhumuz var. Duyabiliyoruz, zevk alabiliyoruz, düşünebiliyoruz. Eğer bunu veren bir Tanrı bu bedenin korunması için, sürekliliği için gündelik ekmek vermez mi? Verecek. Zaten öğrettiği duada gündelik ekmeğimizi veriyor. Doğru değil mi?
0: Evet.
1: Ama eğer daha fazlasını istersek o tamahkarlıktır. Ve bu yanlıştır. İncil okusak yanlış olduğunu göreceğiz. Kişi olarak. Ben eğer bir hata yaparsam İncil okuduğu zaman Rab bana o hatayı gösterirse bana tövbe etmem lazım. Tövbe etmiyorsa günaha devam ediyor. Ama tövbe ederse kurtulacağım.
0: Evet. O zaman biz aslında kutsal kitabı okuduğumuzda, İncil okuduğumuzda zaten gerçekleri görebiliyoruz. Aslında durumumuzu da görebiliyoruz. Tanrı'nın karşısındaki durumumuzu da görebiliyoruz. Onun için bir şeyin yanlış öğreti olup olmadığını anlamak için aslında kutsal kitaba bakmak yeterli oluyor. Ve biz orada kutsal kitaba uygun olmayan her şeyi aslında yanlış öğreti olarak kabul edebiliriz. Ve Tanrı, yani Tanrı'nın yerine ne koyarsak aslında, neyi yüceltirsek o da bir put olmuş oluyor.
1: Çok doğru var. Yakup diyor ki Allah'ın sözü, yani Tanrı'nın sözü İncil bir ayna gibidir değil mi? Şimdi aynaya baktığın zaman dış fiziksel yüzün müzün kirliyse hemen görürsün, temizlersin. İncil de ruhsal aynamızdır. Baktığımız zaman yüreğimizi gösterir bize.
0: Evet.
1: İçimizdeki düşünceler, kirli düşünceler, arzular, tamahkarlıklar, nefret hepsi tek tek gösteriyor. O zaman eğer tövbe edersek kurtuluyoruz. Eğer tövbe etmezsek onlarda devam edeceğiz. Ve bu da sapkınlıktır, bu da puttur ve eğilmeyeceksin, tapmayacaksın diyor. Yani özet söyleyeyim ki eğer bir şeyi Tanrı'dan daha çok gönül verirsek, bir kişiyi, bir şeyi Tanrı'dan daha çok seviyorsak o puttur. Çok
0: evet.
1: Net.
0: Peki günümüzde sizce imanları ve kiliseyi yani bu imandan sapma ya da yanlış öğreti konusunda bekleyen en büyük tehlike ne olabilir?
1: Bugün de bu zamanda aslında eskiye göre daha çok tehlike vardır. Ruhsal tehlike. Evet. Yani eskiden çok basit İsa Allah değildir diyorlardı. Değil mi ki? Ama şimdi bunu söylemiyorlar insanlar. Şimdi ruhsaldır. Şimdi insanlar bilmiyor. Dünyadaki her belli bir ayda bir yol çıkıyor değil mi? Yol, yani yeni bir öğretiler çıkıyor insanlar. Ve insan İncil'i bilmediği için uyar insansal düşünce, humanizm. Bak, humanizm güzeldir, insan sevgisidir, ama humanizm insan Tanrı yerine koymuştur. Ya dünyada en güzel humanizm İncil'dedir kardeşim. Diyor ki düşmanını sev.
0: Evet.
1: Muhtaç olanlara ver. Bundan daha güzel insanlık var mı? Ama humanizm üzere düşünce bu sefer Tanrı'ya yer vermiyorlar.
0: Evet.
1: Hep insan haklı, insan haklı, insan hakları ve Tanrı dışarıda kalıyor. Bu nedenle tehlikelidir. İncil, insanlar İncil'den ayrılmamalı. İncil'i okudukça yanlış yolda sapmayacaklar. Ama İncil'e kulaklarını tıkadıkları zaman sapmak hem her zaman olabilir.
0: Evet, tabii ki burada imanlı olmak, Tanrı'ya güvenmek ve kutsal kitabı okumak önemli. Belki aslında programımızın sonuna doğru bir imanın tanımını yapmak gerekiyor. Çünkü sadece Tanrı'ya inanmak mı, varlığını kabul etmek midir iman, yoksa imanın asıl tanımı nedir sizce?
1: Ya iman aslında zor bir şeydir. Tam zor. Yani imanın tam anlamı güvenmektir, Tanrı'ya güvenmektir. Yani bir filozof, bir Kierkegaard diye bir filozof diyor ki iman şuna benzetiyor. Kendini bir uçurumdan atacaksın. Ve Tanrı'nın seni kurtaracağına kabul edeceksin, iman edeceksin. Budur iman. Güvenmektir.
0: Evet.
1: Güvenmektir. Yani insan güvenmeden olmuyor değil mi? Örneğin dua ediyoruz, Rab gündelik ekmeğimi ver. Demek ki güvenmemiz lazım ki gündelik ekmeğimiz, ihtiyacımızı Rab verecek değil mi? Bir hastadır, dua ediyoruz, ya Rab şifa ver. Güveniyoruz ki Rab o şifa verecek. Bu imandır. Ama bir şey dua ettin sonra acaba dersen olmaz. O iman değildir.
0: Evet.
1: %100 emin olmaktır. Güvenmektir.
0: Peki yani zamanımızın da sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum. Gerçekten birisi, bir kişi iman etmek isterse İsa Mesih'e nasıl bir adım atmalı, ne yapmalı? Belki bizi dinleyenler arasında aslında baktığımız zaman kilise tarihine de Tanrı'nın gücünü, etkinliğini görüyoruz. Anadolu topraklarında yayılırken bir insan gücüne dayanarak bu kadar ilerleyemezdi zaten. Tanrı'nın aslında neler yaptığını görebiliyoruz. İman etmesi için nasıl bir adım atmalı sizce?
1: Aslında en güzel örneği verebilirim, İncil'den verebilirim. Biliyorsun bir babanın iki oğlu vardı. Baba, buradaki çok güzel simgesel bir öykü anlatır abisi. Baba evrensel dünyayı yaratan babadır. Büyük oğlu dedi, baba ben özgür olmak istiyorum, payıma düşeni ver.
0: Evet.
1: İşte baba da sevdiği için payını verdi. Gitti adam sefahat içinde, günah içinde yaşadı. Para bitince açlık çekmeye başladı. İş aradı, aradı bulamadı. En son orada domuz çobanlığını yapmaya başladı.
0: Evet.
1: Çok ilginç bir öykü bu. Çünkü domuz Yahudiler kültüründe en çirkin yaratıktır.
0: Evet.
1: İnsan babadan, baba Allah'tan yaratıcısından uzaksa o çirkin noktaya gelebiliyor. O en aşağı noktaya gelebilir. Orada sefahat içinde domuzların yediği o otu yemek için yapamıyordu. Ama diyor ki bir gün kendine gelince, işte buradadır düşünce. Bir gün kendine gelince işte anladı, belki kutsal ruh geldi ona. Dedi ya, babasını kıyasladı. Babasının malını kıyasladı. Dünyayı kıyasladı. Dedi ya, ben ölüyorum burada açlıktan. Babamın ne kadar çok işçileri var. En iyisi ben babama döneyim. İşte bu tövbedir, Tanrı'ya dönmektir. Ama babama derim ki ben layık değilim. Beni işçilerin gibi kabul et. Ama baba bir kimsenin kalkıp da oğlun dönüp döneceğini söylemeden her gün böyle uzaktan bakıyordu. Döner mi döner mi? Dönünce, onu görünce kucakladı. Hiçbir şey demedi. Kucakladı. Dedi oğlum kayıptı, bulundu. Ölü de dirildi. Hemen en güzel kaftan, en güzel yemek ve parmağına da yüzük. Artık oğlum sen benimsin. İşte baba Tanrı'ya dönenler, tövbe edenler böyledir. Ve insan kendi günahlarını görmeden, kendi fakirliğini, kendi yaptığı hataları görmeden gidemez. Görecek, diyecek ben Rab layık değilim, beni bağışla. O zaman Rab bağışlar. Ona en güzel kafasını giderir ve onu kutsar, yüceltir.
0: Evet. O zaman tövbe ve imanla Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Kurtuluşumuz
1: Amin.
0: İçin İsa Mesih'e güvenebiliriz.
1: Amin.
0: Evet, zamanımızın sonuna geldik. Bugün aslında Anadolu'da Hristiyanlığın büyümesini konuşurken yanlış öğretiler ve sapmalar üzerinde durduk. Ve yine de buna rağmen, birçok şeye rağmen aslında Hristiyanların güçlü bir şekilde, Mesih'e bağlı bir şekilde sadakatle ilerlediğini, itaat ettiğini de gördük. Ve burada kutsal kitabı bilmek, okumanın ne kadar önemli olduğu üzerinde de konuştuk. Çok teşekkür etmek istiyorum Behnam Bey size.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmından Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Esenlikler diliyorum efendim.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt. İmanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz.

0: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Manhattan'ın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Evet pastörüm, aslında bugün Yuhanna 15:1-2 ayetlerine bakacağız. Burada ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler ayetlerine bakacağız. İsa Mesih bunları söyledi. Burada asma neyi simgeliyor diyerek konuya giriş yapabiliriz.
1: İsa Mesih öğreti verirken Tevrat bölümlerinden de geçen birçok örneği kullanarak anlattı. Benzetmeler kullandı. Ve aynı zamanda bir tipolojik gerçek diyoruz. Eski antlaşmadaki olaylar ya da kişilerin yaşadıklarının İsa Mesih'te gerçekleşmesi var. Örneğin Musa peygamber var. İşte o kurtuluşu sağlıyor. Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkartıyor. Ama gerçek kurtuluşu sağlayan İsa Mesih'tir. Yani burada da asma örneğini İsa Mesih kullandığı zaman yine o dönemdeki Yahudi toplumunda iyi bilinen bir örneği kullanıyor. Yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor. Ve kutsal kitap benzetmeler yönünden çok zengindir. Yani Tevrat bölümlerinde, özellikle peygamberlik kitaplarında asma, bağ benzetmeleri Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamında kullanılıyor. O zaman asma ve bağ dediğinde demek ki Tanrı'nın halkı ile ilişkisi bağlamı var ve İsa Mesih bununla ilgili bir öğreti vermek istiyor. Ve aynı zamanda yine bağın da asmanın da sahibi Tanrı'nın kendisidir. Yeşaya kitabında yani 1-7 ayetlerde oku, 1-7 ayetlerden bazılarını okuyacağım özetleyerek. Şunu yazıyor: sevgilimin bağı için yaktığı ezgiyi sevgilim için okuyayım. Toprağı verimli bir tepede sevgilimin bir bağı vardı. Burada sevgilim dedi, Tanrı'nın halkıdır. Yani normal bir sevgili gibi düşünmeyelim. Toprağı belleyip taşları ayıkladı, seçme asmalar dikip orta yere bir gözcü kulesi yaptı. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı ve bağının üzüm vermesini bekledi. Ama bağ yabanıl üzüm verdi. Şimdi buradaki ayete baktığımızda yine bağ, üzüm benzetmesi var. Ve Tanrı ile olan ilişki açısından bunu biz nasıl yorumlayacağız? Tanrı halkına bakıyor. Yani onunla bir ilişki sahibidir. Evet. Ama aynı zamanda terk edilmiştir. Yani halkı tarafından, nasıl Adem ve Havva isyan edip Tanrı'dan koptuysa ve terk ettiyse, İsrail halkı da, bugünkü siyasi İsrail değil tabii ki, yani Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyoruz o dönemde. Bundan 2700 yıl öncesinden söz ediyoruz. O dönemde de Tanrı'dan koptu ve kopuk olarak yaşıyorlardı ve Tanrı da kendisini böyle ifade ediyor. Ve İsa Mesih de bunu kullandığında, yani ben gerçek asmayım dediğinde yine ulihi kimliği öne çıkıyor. Babam bağcıdır, sahibi odur diyor. Eğer bir kişi bu asmaya bağlı kalmazsa ne olacak? Var olmayacak. Yani yaşaması, varlığını sürdürmesi, meyve vermesi mümkün değil. Tıpkı İsrail halkının Tanrı'yı terk ettiği gibi ondan kopuk kalacak. Yani belki bir kuru dindarlığı olabilir ama Tanrı'yla bir ilişkisi olmayacak.
0: Evet. Peki bu, yani bağlı kalmak dediniz. İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek aslında? Biraz bunu açabilir miyiz? Nasıl bağlı kalıyoruz aslında?
1: Evet. Evet, bunu Yuhanna bölümünde yine devam eden ayetlerde şöyle diyor. Ben gerçek asmayım. Babam bağcıdır. Yani ve ben de meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözde siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Yani demek istediği, bir kişi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcısı olarak kabul etmişse İsa Mesih'te kalması lazım. Eğer onda kalmıyorsa o zaman onunla bir ilişkisi ve bağı olmuyor. Yani günümüzde de ismen Hristiyan dediğimiz, yani müjdeyi duyan, okuyan ya da onunla bir ilişkisi olduğunu düşünen bir kesim var ama hayatında hiç İsa Mesih'le bir bağ yok. Örneğin Noel bayramını aklımıza getirebiliriz. Paskalya bayramını aklımıza getirebiliriz. Şimdi internete Noel yazdığımızda Noel Baba çıkıyor ama İsa yok.
0: Evet.
1: Paskalya yazdığımızda yumurta çıkıyor, tavşan çıkıyor ama İsa yok. Yani evet. Nedir? O zaman demek ki artık bunlar, yani artık İsa Mesih çıkmış hayatlarından bir kesim var. Yani Batı toplumunda özellikle önemli bir kesim böyledir. Neden? Onlar İsa Mesih'e bağlı kalmadılar. Eğer bir kişi ya da bir kilise İsa Mesih'i hayatından çıkartıyorsa o zaman seküler oluyor. Yani inanç dışı bir kurum durumuna geliyor kilise bile. Öyle bir duruma geliyor. İsa Mesih'in anlatmak istediği budur. Yani bende kalın diyor. Yine ilerleyen bölümlerde vahiyin ilk bölümlerinde yedi kiliseye yazdığı mektupta da yani uyarıları var. Aslında hep bu uyarılar İsa kilisenin İsa Mesih'e kalmasıyla ilgilidir. Ve İsa Mesih'e bağlı kalmayan bir kilise varsa yani meyve veremez. Ve ama bağlı kalırsa, buradaki ayette dediği gibi 5. ayette, ben asmayım, siz çubuklarsınız, bende kalan ve benim kendisinde kaldığım çok meyve verir. Yani biz tanrısal ürünler veriyoruz. Nedir? Ruhun ürünleri: sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, şefkat, özdenetim. Yani bunların hepsi bizim hayatımızda görülüyor ve bunlar bizden gelmiyor. Yine İsa Mesih'ten geliyor, Tanrı'dan geliyor ve onun sözünden geliyor, kutsal ruhtan geliyor. Ama kişi bağlı kalmazsa ve İsa Mesih ne yapıyor? Tekrar dönüyor. Yani bir şey söylüyor ve tekrar farklı bir açıdan bakmalarını istiyor. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir diyor ama bir kişi de bende kalmazsa dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Yani bu sert bir söz olacak ama yani bir putperest olmak demek. Yani atılıp da ateşe atılmak, Tanrı'nın yargısı altında kalmak, Tanrı'yla bir ilişkisi olmamak anlamına geliyor. Sonuçta Hristiyan öğrenciliğinin meyvesi Tanrı'yı yücelten bir yaşamdır. Kurtuluş müjdesini dünyaya ilan eden bir yaşamdır. Öğrencilerin, kilisenin birbirini sevmesidir. Yani kabul etmesidir, sevgiyle kabul etmesidir. Sevgiyle hem birbirlerine hem de dünyaya hizmet etmesidir diyebiliriz.
0: Evet. Peki İsa Mesih'e bağlı kalmak neden bu kadar önemli aslında? Bizim belki Tanrı'yla olan ilişkimizde mi daha çok, yoksa dünyasal yaşantımızda mı daha çok? Yani bağlı kalmak neden önemli İsa Mesih'e?
1: Öncelikle bağlı kalmıyorsa yani yine kendisi kendi hayatını sürdürüyor anlamına geliyor. Yani bir yanılgı içinde olduğunu ortaya gösteriyor. Çubuk tek başına ürün vermediği gibi öğrenci, yani İsa Mesih'e bağlı kalmayan kişi de tek başına kendiliğinden bir ürün veremez. Yani ruhsal olarak yine ölüdür. Yani bir ölü bir şey yapamadığı için öyle kalır. Ve İsa Mesih de bu nedenle kendisine bağlı kalınmasını istiyor. Yine başka bir yerde kendisi şunu söylemişti. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak ne anlamına geliyor? Sonra İsa öğrencilerine şunu söyledi. Ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese yaptığının karşılığını verecektir diyor. Yani İsa Mesih'e bağlı kalmak budur. Onu izlemektir. Çarmıha yüklenmek demek. Yani onun gittiği yolda gitmek demektir. Hı hı. Ve ona sonuna kadar sadık kalmak demektir. Bu ilk sorunuzu cevaplarken söylediğimde işte Tanrı'nın halkı Tanrı'ya itaatsizlik ettiğinde neler yapmıştı? Yani Tanrı aslında onlardan itaat bekliyordu ama onlar adaletsiz oldular. Yani ahlaksız oldular. Yani işte dulların, öksüzlerin haklarını gasp ettiler. Ve Tanrı'yı reddettiler. Örneğin adalet yoktu ama zorbalık vardı. Doğruluk yoktu ama sahtekarlık vardı. Ve işte bunlar varsa bir kişi Tanrı'yı izliyorum diyemiyor. Yani sadık olmak hayatımızda İsa'yı izlemek, onun gittiği yoldan gitmek ve onun söylediği öğretiye yaşamak, yaşamaktır diyebiliriz.
0: Evet, sanırım iman aslında bizlerde bir değişim yaratmalı diye düşünüyorum sizin anlattıklarınızdan da. Sadece bilgiye dayalı bir iman değil, aslında yürekten bir imanla birlikte yüreğimiz, bakış açımız, her şey değişiyor ve bizde bir değişim yaratmıyorsa aslında o tam güçlü bir iman, gerçek bir iman değilmiş gibi düşünebiliriz belki. Çünkü Tanrı aslında kutsal olmamızı ve kutsal bir şekilde yaşamamızı istiyor. O zaman dünyadakiler gibi yaşıyorsak, bizde bir değişim yaratmıyorsa imanımız, o zaman Tanrı ile ilişkimiz gerçek anlamda iyi değildir diye düşünüyorum ben de. Tabii ki ayetler içerisinde ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır ifadesi var. Burada baba ifadesi kimi simgeliyor? Yani kimden bahsediyor İsa Mesih?
1: Şimdi yine kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın yaratılışta kendini üç kişilikte gösterdiğini görüyoruz. Hani buna görünmeyen öz diyoruz, kelam diyoruz ve ruh diyoruz. Bu görünmeyen öze, yani ilk kilise ilahiyatçıları, kilise babaları baba dediler. Yani seven, koruyan, bakan anlamında. Kelama oğul dediler. Yine onunla hep birlikte var olan, yaratılışı sürdüren varlık anlamında. Ruha da ruh dediler. Yine yaratılışta var olan ve yaratılışı devam ettiren varlık anlamında. Burada baba Tanrı'ya samimi bir yaklaşımı ifade ediyor. Yani sadece İsa Mesih söylemedi. Tevrat bölümlerinde de geçiyor. Yaşaya'da da geçiyor. Ve Tanrı'ya baba diye seslendikleri zaman, yani kendilerini koruyan, bakan, gözeten bir varlık olarak düşündüler ve biz de öyle düşünmeliyiz. Nasıl Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, ona baba diye seslendiğimizde onunla ilişkimizin niteliğini anlıyoruz. Yani bu ilişki sadece İsa Mesih için geçerli değildir. İsa Mesih baba dedi ama bugün de bizler de Tanrı'nın çocukları olarak, baba olarak ona seslenebiliriz. Şöyle yazıyor İsa Mesih'in sözleriyle. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi onlar da bir olsunlar. Şimdi bu İsa Mesih'in duasıdır. Yani öğrencileri için yaptığı duadır.
0: Evet.
1: Ve bu duada yani kendisinin babayla hep birlikte olduğunu söylüyor. Ve başka yerde de kendisinin onunla birlikte olduğunu, yaptığı işlerin, kudretli işlerin tanıklık ettiğini söylüyor. Ölüleri diriltti, fırtınayı dindirdi, bütün hastaları iyileştirdi, günahları bağışladı. O zaman demek ki hep babayla birlikte var olan varlık, öğrencilerin de onlarla birlikte olmasını istiyor. Ve bana verdiğin yüceliği onlara verdim sözü nedir? Kelamdan geliyor aslında. Evet, yani baba oğlu gönderiyor ama kelam aracılığıyla ona, İsa Mesih'e iman etmekle yaratılışta kaybettiğimiz yüceliği tekrar İsa Mesih aracılığıyla kazanmış oluyoruz.
0: Evet, aslında kendisine iman ettiğimizde Tanrı'nın aslında bir anlamda halka onun çocuğu olmuş oluyoruz diyebiliyor muyuz?
1: Evet, kesinlikle. Hı-hı. Ve Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. İşte bu toplumda bu çok zor anlaşılıyor. Şimdi
0: evet, yani fiziksel bir baba var sanki. Oğul deyince de sanki Tanrı fiziksel olarak bir oğlu varmış ve Tanrı'ya aslında küfür edildiğini düşünüyorlar. Aslında buradaki her şey ruhsal açıdan bakmak lazım. Tabii ki fiziksel bir baba oğul ilişkisi değil. Aslında İsa Mesih'in yetkisini göstermek için oğul ifadesi kullanıyor. Zaten aslında baktığımızda o halk bu ifadeye çok da yabancı değil, oğul ifadesine.
1: Evet, onu anlıyorlardı ve İsa Mesih işte o sözleri, yani Yuhanna'da geçen onunla ilgili sözleriyle ilgili olarak düşündüğümüzde, hani ona iman eden Tanrı'nın çocukları unvanını alıyor. Şimdi biz eğer ya da ben dışarıya çıkıp da Tanrı'nın çocuğuyum desem garip garip bakar, tuhaf bakarlar. Hatta İncil olmasa akıl hastanesine de gönderirler. Yani anlaşılan bir konu değil ama kutsal kitabın mantığı bu. Yani içinde var olan öğreti bu. Yuhanna 1. bölüm 12. ve 13. ayette şunu yazıyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Evet, yani biz de söz olup aramızda yaşayan İsa Mesih'e iman etmekle bu unvanı alıyoruz, bu hakkı alıyoruz. Ama Tanrı'nın çocuklarıyız dediğimiz zaman ne Tanrı'yı fizikselleştiriyoruz, yani ne de biz onun bir çocuğu oluyoruz.
0: Evet, ruhsal anlamda bir ifade. Şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Bu hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına, daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor. Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
1: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 15. bölüm 1 ve 2. ayetler üzerinde konuşuyoruz. Ve İsa Mesih'in ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye bulayıp temizler ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Birinci bölümde aslında asma neyi simgeliyor? İsa Mesih'e bağlı kalmak ne demek? Neden önemli? Ve ayetlerdeki baba ifadesi kimi simgeliyor diye konuştuk. Ve biz Tanrı'nın çocukları olmak üzerinde kalmıştık pastörüm. Romalılar 8. bölümde de bununla ilgili ayetler var. Paylaşmak istersiniz belki onunla ilgili, oradan devam edelim.
1: Evet, yani Romalılar 8. bölüm 14. ayetten başlayarak şöyle devam ediyor. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Bu ifadede Tanrı'nın çocuklarından önce bir de oğulları ifadesi var. Yine bildiğiniz gibi İsa Mesih'e Tanrı'nın oğlu dendiğinde nasıl olabilir deniyor. İşte evet. Bunun ünvan olduğunu buradan anlıyoruz. Ona iman edenler de Mesih aracılığıyla Tanrı'nın oğulları ünvanını alıyor. Ve ayetler şöyle devam ediyor. Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçısıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Neyin mirasçılarıyız? Sonsuz yaşamın mirasçılarıyız. Yeniden yüceliği kazanacak kişiler olarak Mesih'te bu mirasa sahibiz.
0: Evet, tabii ki aslında İsa Mesih'i doğru tanımak da çok önemli ve İsa Mesih de aslında kendisini doğru tanılmasını istiyor. Çünkü aslında ben ifadelerini kullanarak kendisiyle ilgili o kimliğini aslında insanlara anlamasını istiyor. Bu noktada tabii ki toplumumuzda da sadece bir peygamber olarak tanınıyor İsa Mesih. Neden İsa Mesih'i doğru tanımak önemli bizim için?
1: Şimdi peygamber sözcüğünün anlamına baktığımızda, yani Tanrı'dan aldığı vahyi ileten kişidir. Yani Tanrı onunla kendi mesajını peygamber aracılığıyla mesajını insanlara iletiyor. Şimdi bu açıdan İsa Mesih'e bir peygamber denebilir. Çünkü nedir? Vahiy var ve vahyin bütün dolumluluğu onda olduğu için Tanrı'daki vahyi sürekli ileten bir kişiydi. Ama aynı zamanda onun kimliği sadece peygamberlik yönünden oluşmuyor. Çünkü vahyin doluluğu olduğu için bizler ona uluhiyet veriyoruz. Matta 13. bölümde tohum benzetmesi ve diğer benzetmeler var. Orada İsa Mesih birçok benzetmelerle Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor, vaaz veriyor. İşte deliceler benzetmesi var, hardal tanesi benzetmesi var. Sonra bu benzetmeleri açıklıyor. Define, inci benzetmeleri var. Yani hep Tanrı'nın egemenliği hakkında konuşuyor. En sonunda İsa reddediliyor diye bir başlık var. Ve orada şunu yazıyor. İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti. Ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün yaptıkları nereden geliyor? İşte o dönemde de, yani yaklaşık bundan 2000 yıl önce İsa vaaz ettiği halde, kendi kimliğini açıkladığı halde oradaki kişiler onu insan doğasıyla tanıdılar. Sadece insan doğasından hareket ettiler. Onun uluhi kimliğini fark etmediler ve devam eden ayetlerde de şunu diyor. Gücenip onu reddettiler. Kim? İşte bu sözleri söyleyenler, marangozun oğlu değil mi diyenler, işte annesinin adı Meryem değil mi diyenler. Ama İsa onlara şöyle dedi, bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı. Yani bir peygamber dediği zaman, evet bir peygamber, yani Tanrı'nın mesajını ileten bir kişidir. Ama aynı zamanda vahyin bütün doluluğu onda olduğu için, kelam olduğu için uluhi bir kişidir.
0: Evet, aslında Tanrı olduğunu anlamak, aslında bir peygamberden daha fazlası olduğunu anlamak, İsa Mesih'e güvenebileceğimiz noktasında da aslında bizi cesaretlendiriyor. Çünkü bir umudumuz var, güvenebiliriz. İsa Mesih sonsuz yaşamda dirilebileceğimizi söyledi. Onun diriliş bizim için diriliş örneği zaten. Ve ona güvenebiliriz çünkü o Tanrı'nın kendisi. Tanrı asla sözüne aykırı davranmaz. Onun sözü mutlaka gerçekleşir. Onu biliyoruz. Tabii ki İsa Mesih'i doğru tanımak önemli. İman etmek de önemli. Sadık olmak da çok önemli. Ama günümüzde insan daha çok kendine odaklı bir yaşam sürüyor. Bu noktada İsa Mesih'e, Tanrı'ya nasıl bağlı kalabiliriz? Bunun için pratik çözümler var mı?
1: Evet. Nasıl bağlı kalabiliriz? Yani bazen hatta şunu duyuyorum. Diyorlar ki ya işte İsa Mesih günahlarınızı üstlenmek için öldüyse ve dirildiyse o zaman ne güzel, hep günah işlemeye devam edelim. Romalılar 6. bölümde de öyle diyor o dönemin işte din adamları, kişileri konuşurken. Öyleyse ne yapalım, lütuf çoğalsın mı diye günah işlemeye devam edelim diyor. Ama İsa'ya bağlı kalmak, yani daha önce de konuştuğumuz gibi, yani asma ve çubuklar gibi, yani öncelikle ona sadık olmalıyız. Yine İsa'nın verdiği öğreti, beni izlemek isteyen çarmığını üstlenip ardımdan gelsin diyor. Yani demek ki o kadar kolay bir yol değil İsa'yı izlemek. Yine başka bir yerde bu programda zaman zaman söz ediyoruz. Dar kapıdan girin diyor. İşte yaşama götüren kapı geniştir, enlidir. Yani demek ki İsa'ya iman etmek, tamam, bir sonsuz yaşam veriyor lütufla. Yani hiçbir iyilik yapmadan sadece imanla bunu kazanıyoruz. Ama İsa'ya iman ettikten sonra onu izlemek bu dünyada o kadar kolay olmayabilir. Kolosselilere mektup 3. bölümde şunu yazıyor. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Yani o zaman bağlı kalmak demek gökteki değerlerin ardından gitmek demek.
0: Evet.
1: Mesih orada Tanrı'nın sağında duruyor. Yani Tanrı'nın sağında durması demek yetkiye sahip olduğunu ifade ediyor. Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün. Evet, yani insanlar bunu anlamıyor. Yeryüzündeki değerler, gökteki değerler nedir? Ama biraz sonra bunu açıklıyor. Çünkü siz öldünüz, yaşamınız Mesih'le birlikte Tanrı'da saklıdır. Yaşamınız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yüceltilmiş olarak görüneceksiniz. İşte bu nedenle, yani bu yeryüzündeki değerlere şimdi geliyor. Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini, fuhuşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için yaratıcısına benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giydiniz diyor. Yani o zaman nedir? Mesih'i izlemek demek. Yani günah işleyip de günah içinde yaşamak değil. İşte burada söylediği gibi fuhuş, pislik, yine açgözlük her diyor. Yani ve özellikle açgözlülüğe de bir vurgu var. Yani putperestlik de eş anlamlı diyor. Paulus bunu farklı yerlerde vurguluyor. Demek ki Mesih'te yeni yaşam, Mesih'ten aldığımız değerlerle birlikte onu izlemek anlamına geliyor.
0: Evet, tabii ki Tanrı ile olan ilişkimiz çok önemli ve Tanrı bizi aslında yalnız bırakmıyor bu yaşam içerisinde de. Kutsal bir yaşam sürebilmemiz için kutsal ruh aracılığıyla bize yardımda ediyor aslında. Tabii ki bu noktada dua etmek, Tanrı'ya daha yakın olmak, kutsal kitap okumak bizim kutsal yaşam sürebilmemiz için de çok önemli bu noktada. Tabii Tanrı'yı hoşnut etmek güzel ve bunun için belki bilinçli ya da bilinçsizce çabalayan insanlar da var ama İsa Mesih'e bağlı kalmak, iman etmek, bizlerin kutsal bir yaşam sürebilmesi ve Tanrı'yı hoşnut edebilmesi için geçerli tek yol mudur? Onu da
1: sormak istiyorum. Kutsal kitaba göre öyledir. Yani biz bir kutsal yaşam dediğimizde neyi anlıyoruz? Yine toplumumuzda kutsal yaşam dendiği zaman İşte bir kuru sofuluk anlaşılabilir. Hı hı. Ama kutsal kitaba göre kutsal bir yaşam demek, kutsal demek, kutsallık demek, Tanrı'ya ayrılmış olmak anlamına geliyor. Yani bunu bir insan için kullandığımızda, kutsal bir insan dediğimizde Tanrı'ya ayrılmış bir kişi düşünmeliyiz. Hı hı. Ve az önce o söylediğimiz, işte okuduğumuz ayetlerle birlikte düşünmek demektir. Ve kutsal demek, hı, yani sadece yasaklara uyan bir kuru sofu değil, doğru işleri hayatında yapan olumlu bir kişidir. Ve Efeslilere mektupta şunu yazıyor: bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası ve Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi seçti. Yani kutsal ve kusursuz olmamız için neden seçti? Sevgide kutsal ve kusursuz, hı hı, olmamız için seçti. Ve yine kendi iyi amacı uyarınca kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Ve onda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Ve tam bir bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanı aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. İşte müjde budur. Yani bir kutsal yaşam dediğimiz zaman biz İsa Mesih'te sağlanan, onun ölümü ve dirilişi aracılığıyla, Mesih'in kanı aracılığıyla sağlanan kurtuluş da biz bağışlanmasına kavuştuk. Nasıl oldu? İman ettik. Yani evet, bugün bir kişi bu sözleri duyabilir. Yani sevgili dinleyici de bu sözleri duyuyor. Ama iman etmiyorsa kendisi için çok faydası olmayacak. Ve buradaki devam eden ayetlerde şunu söylüyor 12. ayette: öyle ki Mesih'e ilk umut bağlayan bizler onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Hı hı. Demek ki kutsal bir yaşamın amacı onun yüceliğinin, Tanrı'nın yüceliğinin, oğuldaki yüceliğinin övülmesi için, hı hı, yaşamaktır. Ve kutsal yaşam deyince biz Hristiyan olarak bunu anlıyoruz.
0: Evet. Tabii ki dünyaya baktığımızda da

0: Sefaat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzer şeylerdir diyor. Sizi daha önce uyardığım gibi uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Ama buradaki söz çok önemli. Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dediği zaman cennette olamayacaklar anlamına geliyor. Yani bu Tanrı'nın egemenliği kavramı budur. Yani cennet dediğimiz kavram da aslında Tanrı'nın yanında olmaktır. Biz Tanrı'nın yanındaysak Tanrı'nın yanındayız. Cehennemse yine bugünkü Kudüs'ün 30 metre kadar güneyinde olan Gehenneme Vadisi'ne verilen bir attı. Yani böyle gökte kaynar kazanların olduğu bir yer olarak anlatılmıyor. Yani kutsal kitapta cehennem diye okuduğumuz yerler Tanrı'yla bir ilişki olmamak, Tanrı'dan uzak olmak, sonsuzluklar boyunca Tanrı'yla ilişki kuramamak anlamına geliyor. Ama biz kutsal ruh aracılığıyla iletişim kurduğumuzda bu dünyada aslında cenneti yaşamaya başlıyoruz. Yine o Mesih'teki değerlerin ardından gittiğimizde biz cenneti yaşamaya başlıyoruz. Ve devam eden ayetlerde yani Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar dedikten sonra ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım diyor. Ve zaten bütün dünya İsa Mesih'e iman etse ve buradaki sözlere göre yaşamış olsa cennet burada yani.
1: Evet, kesinlikle öyle. İman aslında benliğimizi ölüp İsa Mesih ile birlikte bütünleşip aslında bu meyveleri verebilmek demek bir anlamda. Zamanımızın da sonuna geliyoruz. Son bir soru sormak istiyorum ben sizlere. Tabii ki asmadan bahsetti ayetlerde. Asmaya tutunmak aslında yani tabii ki Tanrı'ya yani yaşamın kaynağına tutunmak ve beslenmek. İsa Mesih'e tutunmayan kimse yararsız ve anlamsız bir yaşam sürerek ölüme gidiyor diyebilir miyiz aslında? İsa Mesih'e tutunan bir yaşam nasıl bir yaşam? Tutunmayan bir yaşam nasıl bir yaşam aslında? Belki biraz bundan bahsederek kapatabiliriz programımızı.
0: Evet yani başlangıçtaki ayetimize döndüğümüz zaman İsa diyor ki bende kalın ben de sizde kalayım. Yani ve bizim onda kalmamız işte meyve vermemizle ilgilidir. Yani meyvede nedir? Ruhun ürünlerinin hayatımızda görülmesidir. Ve eğer biz İsa'ya bağlı değilsek yani kuruyoruz, atılıyoruz ve yakılıyoruz. Yani daha önce gözlemlediler mi bilmiyorum yani sevgili dinleyici. Bağ budamasında işe yaramayan çubuklar kesilir.
1: Evet.
0: Ondan sonra da yakılır. Bir işe yaramaz. Yani Tanrı'nın egemenliğinde bulamazlar. Bulunamazlar. Tanrı'nın egemenliğinde bulunamazlar. Tanrı'dan uzak kalırlar. İsa Mesih'in bu sözlerle vermek istediği öğreti budur.
1: Evet, tabii ki her insanın yaşam amacını keşfetmesi aslında Tanrı'yla birlikte bir yaşam sürüyorsa mümkün olabiliyor. Yoksa aslında yaşıyoruz sadece ve bir gün öleceğiz. Ama Tanrı'yla yaşam aslında o tatmin veren bir yaşam oluyor. O noktada Tanrı'yla olmak gerçekten bu hayatı anlamak, keşfetmek, bir tatmin sağlamak açısından aslında doğru bir nokta olacak. Sevgili dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. İsmail Bey sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli dinleyicilerimiz soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun efendim.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İyi dost, kötü günde belli olur. Radyo Maranata, iyi gününüzde de, kötü gününüzde de yanınızda.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.